Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

İsra suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerimeyle başladığı için bu adla anılmıştır.

Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

0: وَكِيلًا
1: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
0: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا
1: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.
0: وَقَالَ

Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ehsentum ehsentum li enfusikum ve in esetum felaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
0: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık.

0: مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İqra kitabaka kafa bi nefsikal yevme aleyke hasibe.
1: O insana oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz. Men

0: ba'ase rasûlâ.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.
0: وَإِذَا

0: حَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَمِيرًا
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَ

0: مَدْحُورًا
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

0: أَكْبَرُ تَفْضِيلًا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık? Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.
0: وَقَضَى

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: Rabbuk.

0: الْمُؤْمِنِينَ غَفُورًا
1: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.
0: وَآتِ

0: kafura.
1: Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَب۪يرًا
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
0: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا

0: O,
1: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
2: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
1: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
2: وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
1: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
2: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

0: Ula.
1: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.
0: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
1: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
0: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
1: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
0: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Efendim?

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: ile:
1: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
0: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
1: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
0: Tusabbi

0: يُسَبِّحُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا

0: ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
1: Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: mes'hura.
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fedallû felâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.
0: وَقَالُوا

0: de.
1: Onlar biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
0: Kul kunu hicareten ev hadide ev halqan mimma yekburu fi sudurikum. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ قَر۪يبًا.
1: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Allah'ın sizi çağıracağı günde, ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.

0: مُبِينًا
1: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
0: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
1: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
0: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
1: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.
0: قُلِ دَعُوا

0: تَأْوِيلًا
1: Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: mahzura.
1: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ve

0: بمستورا.
1: Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

0: tehvife.
1: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de, onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.
0: وَاِذْ

0: طغيان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.
0: وَاِذْ

0: İsa kâle esjudu limen halakate tînâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: Kâle

Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
0: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
1: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.
0: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten İnsanoğlu çok nankördür.
0: اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ ف۪يهِ تَارَةً اُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: تَضْلِيلًا
1: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.
0: يَوْمَ

0: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim de bu dünyada kör olursa o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.

0: ile.
1: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.
0: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا.
1: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
0: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
1: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.
0: وَاِنْ

0: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
1: Sünnete men kad erselnâ qableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tehvîlâ.
0: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
1: Akimi

Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür. Ve minel

0: mahmuda.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

0: خَسَارًا
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an, zalimlerinse ancak zararını arttırır.
0: وَإِذَا

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.
0: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
1: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
1: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: vekila.
1: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
0: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
1: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.
0: Kulle

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler yine onun bir benzerini getiremezler.

0: كُفُورًا
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed, de ki Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.
1: قُلْ لَوْ

0: الرَّسُولَ
1: Sen onlara söyle, eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. قُلْ كَفَى

0: basira.
1: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onların her halini görür.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

bağışlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim, kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum, rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

İsme kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun. Seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri, Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fiber.

0: Reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepinize gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
7: Bebeğim için her şey. Baby baby baby mall'da baby mall.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
3: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde

0: Reklam.
1: Radyo 7. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir.
2: Devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Sumut haberiyle devam ediyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı biraz değindi. Dün bültenimiz sırasında, tabii yayınımız sırasında canlı olarak Sumut'taki teknelere bağlantılar da yaptık. Son durumu aktardık sizlere. Bugün AB sınırında korsanlık. Uluslararası karasularmış, uluslararası hukukmuş falan. Bu İsrail'in çok uzun yıllardır çok ciddiye almadığı, umursamadığı meseleler zaten. Yani şimdi çıkıp da hukuk şunu söylüyor, uluslararası deniz hukuku bunu gerektiriyor falan diye konuşmanın aslında şu noktadan sonra, hukukçularımız kusura bakmasınlar, yanlış anlamasınlar beni ama hiçbir anlamı yok. Çünkü bunu tanımayan, bunun pek bir böyle ciddiye almayan, esamesini okumayan bir İsrail var. Umurunda değil. Umurunda değil. Karasularmış, şuymuş, buymuş, yapabilirmiş, yapamazmış. Yıllardır böyle. Yıllardır böyle ve dünyanın gözü önünde yapılıyor bu. Dünyanın gözü önünde yapılıyor bu. Yani kitaplarda, çocuk kitaplarında hani kırk haramiler vardı ya. Şöyle keserdi insanların yolunu. Ne var ne yok alır. Malı olmayanın canını alır. İsrail öyle işte. Hatta daha beter. Terör devleti, terör. Günümüzde bunun tanımı terör. Bunu yapıyor. Ve bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. AB sınırında yapıyor, diğer böyle... Fark etmiyor. Buna bir herhangi bir meşruiyet kazandırma, uluslararası yasalara, hukuka uygunluk, bir kılıfı uydurma falan bir gayreti, böyle bir gayreti falan da yok. Hani bir gayri yasal bir şey yaparsınız ama bunun kılıfına uydurmaya çalışırsınız falan. Böyle bir gayreti de yok İsrail. Hiçbir zaman olmadı. Akşamdan devam edeceğim. Mesajlar geliyor. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Gelsin mesajları okuyalım. Şimdi AB sınırında korsanlık. Görelim hemen. Görelim hemen Göksel şu haberi. Soykırımcı İsrail bir kez daha Sumut'a saldırdı. Antalya'dan 54 tekneyle yola çıkan filonun önü dün sabaha karşı Kıbrıs Rum kesimine 124 kilometre uzaklıktaki uluslararası sularda İsrail savaş gemileri tarafından kesildi. Haydutlar gemilere hücum botlarla çıkarma yaptı. 23 gemiyle irtibat kesildi. Aralarında 28 Türk'ün de bulunduğu 100 gönüllünün alıkonularak İsrail'in Ashdod limanına götürüldüğü öğrenildi. İsrail 29 Nisan'da Girit açıklarında seyreden Sumut filosuna müdahale etmişti diyor haberde sayın seyirciler. Sumut'a bu kez Rum kesimi yakınlarında müdahale edip 28 Türk'ü 100 gönüllüyü alıkoyan bir hayduttan bahsediyoruz. Kıymetli izleyenler, yani hukuk tanımıyor, uluslararası sularmış, korsanlığına devam ediyor. Soykırım şebekesi Gazze'ye insani yardım taşıyan, insani yardım, ilaç taşıyan, gıda taşıyan, yani çok büyük gemiler falan da değil bunlar, küçük küçük tekneler. İnsanlık namına, insanlık onuruna bu işi yapıyorlar. Vicdan için bu işi yapıyorlar. Yolunu kesti. 23 tekneyle bağlantı yok. 28'i Türk vatandaşı, 100 aktivisti kaçırdı. İsrail'i Aşdod'a götürdü. Gazetede söyledik. Türkiye Akdeniz'de yaşanan barbarlığa haliyle sert tepki gösterdi.
0: Askerleri savaş gemileriyle geliyor. Birkaç teknemize el koydular, aldırdılar.
3: İsrail uluslararası sularda bir kez daha terör estirdi. Küresel Sumut filosuna baskın yaptı. Silah zoruyla aktivistleri kaçırdıkları anlar böyle görüntülendi.
4: Gemilerden Zodiac botlar ayrıldı ve şu an yelkenli gemilerimizden birine doğru ilerliyorlar.
3: Küresel Sumut filosundaki 52 teknede 32 ülkeden toplam 426 katılımcı vardı. Gece radara giren savaş gemileri Kıbrıs adası açıklarında ilerleyen teknelere yaklaştı. Soykırımcı korsanlar sinyal kesicilerle filonun dünya ile bağlantısını kesti önce. Ardından hücum botlarla teknelere çıkarma yaptılar. Aktivistler kendilerine yaklaşan silahlı askerleri görünce telefonlarını suya attı. Ellerini havaya kaldırdı. Akdeniz'de terör estiren işgalciler kendilerini görüntüleyen kameralara böyle saldırdı. Filo yetkilileri 23 tekneyle irtibatın koptuğunu açıkladı. İsrail basını 100 kişinin alıkonulduğunu duyurdu. Hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirilen aktivistler daha öncekiler gibi Aşdod limanına götürüldü. Kaçırılanlardan 28'inin Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Gazze kasabı Netanyahu, olağanüstü bir iş çıkarıyorsunuz diyerek Akdeniz'deki korsanlık için İsrail donanmasını kutladı.
5: Savaş gemileri önümüzde arkamızda sürekli cimrilerle internet bağımızı koparıyorlar.
3: Bazı tekneler saldırıdan manevra yaparak kurtuldu. Gazze'ye doğru tam yol ilerlemeye devam etti.
6: Küresel Sumut filosu saldırı altında. Hemen arkamızda savaş gemisi var. Bir savaş gemisi daha göründü hemen arkamızda. Ancak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah ablukayı kıracağız.
3: Aralarında Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da bulunduğu aktivistler silahlı korsanlara rağmen ablukayı kırmakta kararlı.
7: Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz.
3: Aktivistler kaçırılmadan dakikalar önce dünyaya seslendi. Filistin'e yardım edin çağrısında bulundu.
8: Bilal Kıtay ben, Türkiye'den katılıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız, katil ve işgalci İsrail güçleri beni uluslararası sularda kaçırmıştır.
9: İsrail'in bu zulmünü durdurmak için çıktığımız bu yolda esir konumdayız. Lütfen sesimizi duyurun ve İsrail'in yapmış olduğu tüm zulümleri durdurmak için gereken her şeyi yapın.
2: Devam ediyoruz kıymetli izleyenler, devam ediyoruz. İran'a saldırıyı erteledim. Kim diyor bunu? ABD Başkanı Donald Trump. Ayrıntılarında neler var? ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik bugünü kastederek planlanan saldırıları erteledim. Müzakereler sürüyor dedi. Trump, İran'dan tatmin edici bir açıklama gelmezse her an vurabiliriz diye konuştu. İran TV'si ise Trump geri adım attı ifadelerini kullandı sayın seyirciler. Evet, bu Trump'ın sürekli tehditvari açıklamalarından sadece biriydi. Vurabilirim, bugün vururum, yarın vururum, bir hafta erteliyorum. Sürekli erteliyor, iki hafta erteliyorum. Yani canı sıkılıyor, her an vurabilirim diyor falan. Enteresan bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Donald Trump'la birlikte Amerika adeta bir filmlerde falan olur ya, mafya babası. Mafya babası gibi yönetiyor Amerika'yı. Bir mafya babası gibi. Bunun etkisinde zaten kalıyor. Amerika'nın, Hollywood'un etkisinde kalan bir isim. Donald Trump davranışları, tavırları, oyunculuğu seviyor böyle. Davranışları, tavırları, imaları. Tabii Amerikan güreşi falan yapan bir adam yani, televizyonda herkesin içerisinde, milyonlarca insanın içerisinde Amerikan güreşine katılan, hatta sevmediği kişileri dövüşe davet eden, boksa davet eden, şovları seven bir isim. İşte Amerika'yı da öyle yönetiyor. Gerçekten öyle. Vururum, mahvederim sizi, yok ederim, haritadan silerim. Sonra herhalde birileri akıl veriyor, bir topluyor. Ondan sonra yine aynı ertesi gün Göksel. yönlendirmeye çalışıyor ama adam dengesiz. Birileri yönlendirmeye çalışıyor bunu. Raya sokmaya çalışıyor ama çok dengesiz. O yüzden girmeyek istemiyor. Pişman mı diyorsun İran meselesinde? Evet, bir başka meseleye bir bakalım. Almanya Savunma Bakanlığı, bu haber önemli, NATO kapsamında Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Birliği göndereceğini duyurdu. Bu süreçte 150 Alman askerinin NATO'nun Güneydoğu kanadındaki hava savunmasını desteklemek üzere Türkiye'de görev alacağı belirtildi. Almanya NATO kapsamında Türkiye'ye Patriot hava savunma bataryası göndereceğini açıkladı. Husum kentinde görev yapan yaklaşık 150 Alman askerin bir Patriot sistemiyle birlikte Haziran ayı sonundan Eylül ayına kadar Türkiye'de konuşlanacağını duyurdu. Görevin halihazırda bölgede bulunan Amerikan birliğinin yerine alacak bir NATO rotasyonu çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi. ABD birliklerinin daha önce bölgede İran kaynaklı tehditlere karşı Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla konuşlandırıldığı hatırlatıldı. NATO güçlerinin çatışma süreci boyunca Türkiye hava sahasında bazı balistik füzeleri engellediği de ifade edildi. Almanya'nın daha önce de 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki hava sahasının korunması amacıyla Türkiye'ye Patriot sistemleri gönderdiği biliniyor. Yeni konuşlandırmanın da NATO çerçevesinde müttefik savunmasını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifa koruma sağlıyor. 160 kilometre menzilde etkili Patriot sistemi çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip. Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya'ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

Hemen mesajlarınıza bakıyorum. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler, yorumlar, mesajlar. Hem Kanal 7 hem Ülke TV ortak yayındayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı ekranlarını yeni açan izleyicilerimizin bir kez daha kutluyoruz efendim. Ve yayınımıza hoş geldiniz dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Kıymetli Yeliz Hanım, hürmet eder saygılar sunarım. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum bizleri takip ve yayınımıza hoş geldiniz.

0: katıldığınızı ifade etmişsiniz. Samet Önsel, çok teşekkür ediyorum, hürmetler. Diyor ki sabah kahvaltımızı yaparken sizi izliyoruz. Valla işe gittiğimde şayet henüz bitirmemişseniz orada da diyor şöyle biraz bakıyorum. Eyvallah, eksik olmayınız, sağ olun, var olun. Hürmet eder, saygılar sunarım. 552-157-0707 WhatsApp numaralarımız. En sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Kardeşiniz takibinizi ve mesajlarınızı bekliyor. Unutmayınız. Devam. Haberleri anlatmaya devam. Türkiye olmadan AB eksik kalır. Yeni Birlik gazetesinin haberi. Hızlı bir şekilde bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Almanya, Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık dedi. Fidan, Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon AB için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir ifadesini kullandı. Fidan, bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımınınsa gümrük birliğinin yeniden güncellenmesi olacağını vurgulayarak, keza vize serbestisi ve diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakalım ayrıntılarına.
1: Coğrafyamızdaki krizlerin aşılması ancak bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan kapsamlı bir güvenlik ve refah vizyonuyla mümkündür. Bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğini Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu en güncel ve somut örnek olarak ortaya koymaktadır. Bu barış ve refah vizyonun tam anlamıyla hayata geçmesi ise bölgedeki neredeyse tüm kronik krizlerin ana kaynağı olan Filistin meselesinin iki devletli zemin temelinde çözüme kavuşturulmasına bağlıdır. Ne var ki bu barış vizyonunun karşısında en büyük engel maalesef yine İsrail'in aşırılıkçı ve yayılmacı politikalarıdır. Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan bu saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür. Bu tehdidin yansımaları göç hareketlerinden enerji güvenliğine kadar Avrupa'yı da doğrudan etkilemektedir. İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcılar bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz.
0: Süreç için yol haritasını açıkladı. Kim açıkladı efendim? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Bakalım detaylarına. Sağlıklı iletişim imkanı. MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye süreci için yol haritası açıkladı. Öcalan'ın mahkumiyet halinin saklı kalacağını vurgulayan Bahçeli, örgüt mensupları yahut bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, yasama ve yürütme içinde iki komisyon kurulmasını önerdi. Terörsüz Türkiye MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Dün Türk Gün Gazetesi'nde aslında bunun detaylarını verdik. Mahkumiyet diyor, Öcalan'ın diyor mahkumiyet hali saklı kalmak kaydıyla bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliği sürdürülebileceği bir yapı inşa edilmeli önerisinde bulunuyor.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni yol haritasını anlattı. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada süreçte yeni bir aşamaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi.
3: Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
2: Örgütün kurucu önderi ifadesini neden kullandığını da anlattı. Bu söylemin riskleri azaltmak ve süreci hızlandırmak amacı taşıdığını söyledi.
3: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına

0: sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir.
1: MHP lideri koordinatörlük mekanizmasının tanım ve kapsamına ilişkin ayrıntıları aktardı.
0: Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: Öte yandan Bahçeli açıklamasında barış ve kardeşlik süreciyle siyasetin daha sağlıklı bir zeminde yürütülebileceğinin de mesajını verdi.
2: Büyük bir medeniyetin...
3: Hayırlı yayınlar abi, Bursa'dan Zekai selamlar demiş. Bursa'ya selamlar olsun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı işler dilerim güzel insan. Üsküdar'dan takipteyiz diyor. Sinan Yıldız, Sinan Bey hoş geldiniz, sağ olunuz. Mehmet Yıldız, günümüz hayır, akıbetimiz hayır olsun inşallah. Hayırlı sabahlar diyor Mehmet Bey, teşekkür ediyorum Mehmet Yıldız sizlere. Filiz Duman Ongan, günaydın Şahin Bey, İzmir Torbalı'dan sevgiler selamlar gönderiyorum demiş. İzmir Torbalı'ya hürmetler. Şahin Bey ben Kahraman Kazan'dan Sıddık Tavşancıoğlu, maşallah. Maşallah maşallah Sıddık Bey, teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Eksik olmayınız, mahcup ettiniz. Günaydın Şahin Bey, Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım demiş. Polatlı'dan Gülşen Vuran, Gülşen Hanım Polatlı'ya selamlar, biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamış Adnan Kaya da Urfa'dan yazmış. Adnan Bey Urfa'ya selamlar, çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz, var olunuz. Çiçek Yılmaz günaydınlar, Emine Kahya günaydınlar, hoş geldiniz. Zeynep Hanım çok teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum. Eksik olmayınız. Zeynep Hanım'ın validesi rahatsızmış. Kıymetli izleyicilerimizden tüm hastalarımız için bir dua temenni ederim. Hastalarımıza inşallah Rabbim şifa versin. Dua ister Zeynep Hanım bizden, sizlerden, hepimizden inşallah. İyi ki varsınız kıymetli izleyenlerim. Haydar Ali Şahin, Haydar Ali Bey günaydın, günaydın, günaydın. Nereden? Nant'tan yazmış. Nant Derneği önemli konukları ağırlamaktan onur duyar. İnşallah sizleri de ağırlamaktan onur duyarız. Haydar Ali Bey, daha önceki davetinizi de aldım, şu anda alıyorum. Hürmet eder, saygılar sunarım. İnşallah bir gün kısmet olursa biz de Nant'a geliriz, sizleri görürüz. Yurt dışında oradaki dostlarımızla, kardeşlerimizle bir araya geliriz. Hürmet eder, saygılar sunarım. Günaydın Şahin Bey, haberleri geziyorum. Yine sana dönüyorum, Antakya'dan Terzi Yalçın. Yalçın Bey, hürmet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, saygılar. Şimdi vatan uğruna can verdiler haberiyle devam ediyoruz. Bu haber sayın seyirciler, Milat Gazetesi'nden vereceğim bir haber. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için düzenlenen törende şehit tütüncülerin eşi Eda ve oğlu Ege Miraç gözyaşlarına boğuldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavgaya müdahale ederken açılan ateş sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur dedi. Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına gidiyorlar. Sivil asayiş ekipleri, ateş açılıyor. İki polisimiz de şehit oluyor. Son yolculuklarına uğurlandılar. Mekanları cennet olsun.
4: Yerimi aklımdan çıkarma beni.
1: Kimi zaman türkü söyledi. Kimi zaman çocuklarla çocuk oldu. Hayat dolu polis memuru Emrah Koç ve silah arkadaşı Erkan Tütüncü alçakça bir saldırıya kurban gitti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan acı olayda Koç ve Tütüncü psikolojik tedavi görmesi gereken saldırganın açtığı ateş sonucu şehit düştü. Çatışma sırasında 24 yaşındaki saldırgan Orhan Altan da etkisiz hale getirildi. Polislerin şehadeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polislerin ailelerini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı. İlk tören Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de oradaydı.
5: Erkan Tütüncüler kardeşimiz, Samsun'un yiğit bir evladı, ailesinin direği, bir yavrumuzun kahraman babasıydı.
1: Erkan Tütüncü 43 yaşındaydı, bir çocuk babasıydı.
5: Görevine sadakatiyle kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan cesur yürekli bir polisti.
1: Tütüncü'nün eşi ve oğlu polis üniformasıyla katıldı törene, gözyaşları sel oldu. Şehitlerin cenaze namazı Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da son görev için oradaydı. Meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.
6: Allahu Ekber!
1: Şehit polis memuru Erkan Tütüncü görev yerinde Çorlu şehitliğinde vatan toprağına emanet edildi. Allah! 32 yaşındaki Emrah Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutuysa baba ocağı Van'a doğru yola çıktı. Van Çaldıran'da oyun arkadaşı çocuklar bekliyordu onu.
7: Kolu var, bacağı yok, dikdörtgen var, parası yok.
1: Genç polisten geriye bu görüntülerle söylediği türküler kaldı.

Ruhları şad olsun, vatan sağ olsun. Bir daha böyle bir haber inşallah sizlere vermeyiz. Şimdi kıymetli izleyenler, tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ilk ifade verdi. Delegelerle görüşmesine izin verilmediğini belirten Yalım, daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu kaydetti. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir perde açıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek ifade verdi. İfadede kurultay sürecinde İzmir'de bazı isimlerin kendisine zorluk çıkardığını öne sürdü. Özgür Özel'in İzmir bölgesindeki delegelerle bizzat ilgileneceğini söylediğini kaydetti. Yalım, bazı delegelere yönelik işe alım vaadi bulunduğunu da ifade etti. İddiaya göre bir kadın delegenin uzun yıllardır parti delegesi olduğunu belirterek iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması şartıyla Özel'i destekleyeceğini söylediği ileri sürüldü. Bu kapsamda telefon kayıtlarının incelenmesinin talep edildiği öğrenildi. Yalım, kara kutu iddialarını da reddetti. Özgür Özel'in çok yakın olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Yalım ayrıca Özgür Özel'in talimatıyla spor çanta içinde 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'ın aracılığıyla genel başkanın aracına koyulduğunu yineledi.

0: Burası Radyo 7.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: İstanbul trafiğinde yoğunluk resmi tatilin etkisiyle %6 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar yoğun. Diğer yollarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Bir reklam.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam. Radyo 7.
6: Hukuka uygun olduğuna hükmetti. İmamoğlu'nun 30 gün içinde Danıştay'a temyiz hakkı bulunuyor denilmiş gazetenin haberinde sayın seyirciler. Biliyorsunuz İmamoğlu'nun diploma iptali meselesi var. Buna karşı bir dava açmıştı. İşte buna karşı açtığı davada sayın seyirciler, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusu reddediliyor. Mahkeme yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buluyor ve temyiz yolu da açık bırakılıyor.
7: İşlem yürütülür. Ayrıca
8: tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında sıcak bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı hukuk mücadelesinde istinaf kapısı kapandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi İmamoğlu'nun yaptığı istinaf başvurusunu karara bağladı. Daire alt mahkemenin verdiği diploma iptali kararını usul ve hukuka uygun buldu. İmamoğlu'nun avukatları tarafından sunulan itiraz dilekçesindeki iddialar kararın kaldırılması için yeterli görülmedi ve istinaf başvurusu reddedildi. Hukuki sürecin geçmişi ise 2025 yılına dayanıyor. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 18 Mart 2025'te İmamoğlu'nun yatay geçişini, mezuniyetini ve diplomasını iptal etmişti. İmamoğlu'nun avukatları bu karara karşı yürütmeyi durdurma davası açmış. Ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesi hem bu talebi hem de açılan ana davayı reddetmişti.
6: Hemen bakalım mesajlarınıza. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler, mesajlar, okuyalım isimlerinizle birlikte. Hayırlı sabahlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyor. Efendim izleyicimiz Demir Ar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Selamlar demiş Abdurrahim Tanış. Hoş geldiniz Abdurrahim Bey ve aleyküm selam. Bülent Demirezen, eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şöyle bakalım, Ethem Kobak günaydın, hoş geldiniz, teşekkürler. Seyfettin Kurt hayırlı sabahlar demiş. Hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Instagram, X ve Facebook'tan takip eden değerli dostlar, kıymetli izleyenler. Şöyle izleyen ve takip edenleri Abdurrahim Tanış'ı okuduk, Demir Arı okuduk, takip eden izleyicilerimiz Hasan Hüseyin Oral bizlerle birlikte diyelim. Hasan Hüseyin Bey hoş geldiniz sizler de. CLB Fatih hoş geldin, Fatih Bey hoş geldin. Terzi Kamuran bizlerle birlikte hoş geldiniz, hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız İlhan Bey. İlhan Bey şu anda aramızdalar, İlhan Öztürk, sağ olunuz. İstanbul'da birçok belediye başkanı belediye rüşvet alıyor. Küçükçekmece Belediyesi özellikle uzman çavuşların hakkı olan atama hakkı için bile rüşvet istediklerini duyuyoruz. Bu tarz bütün kurumlara gereği yapılmalı. Efendim duyumlarla yani belli kurumları, belediyeleri, şunları bunları zan altında bırakmayalım. Bu doğru olmaz. Ama şayet böyle bir gerçekten somut elimizde delil varsa yargı birimleri açıktır. Yargıya da başvurabiliriz. Bilemiyoruz ama belediyelerin denetlenmesi noktasında vatandaşın ekstra talepleri var mı? Var. Her gün görüyorum zaten. İyi yayınlar demiş bir izleyicimiz. Günaydınlar. Kayseri'ye selam olsun. İyi yayınlar diyor Selahattin Bey. Hoş geldiniz. İskenderun'dan selamlar demiş. Biz de işe gidiyoruz. Sizi dinliyoruz diyor. Bahattin Bey. Eyvallah Bahattin Bey. Sevgiler. Diyarbakır'dan Abdullah Ademoğlu, eyvallah Abdullah Bey. Diyarbakır'dan Cem Kılıç, günaydınlar demiş. Hayırlı sabahlar Şahin Bey. Tüm Kanal 7 ve Ülke TV çalışanlarına selam olsun diyor. Havsa Edirne'den Okan Hoca, Okan Hoca Edirne'ye selamlar. Güzel Edirne'ye selamlar Şahin Bey. Sincan'dan Veysel, nedir bu insanların mal hırsı? Ölüm var, ölüm demiş izleyicimiz gönderdiği mesajda kıymetli izleyenler. Diyor ki Şahin Bey, herkesin derdi var, herkesin derdini de sen oradan dile getiriyorsun, Allah senden razı olsun, eyvallah, bu dertlerin altından nasıl kalkacağız diyor. Valla Allah yardımcımız olsun ya, Allah yardımcımız olsun, ama her zaman söylüyorum ya, başkasının derdi bize hafif gelebilir, bizim derdimiz bir başkasına çok ağır gelebilir, değil mi? Altından kalkamayacak hale gelebilir, Allah muhafaza. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Her zaman söylüyoruz. Bunun sebebi bence Safa, her derdin anahtarı sadece o derdi yaşayanın yüreğine aslında veriliyor. O yürekte saklı olan bir anahtar, bir sır. Herkes Rabbim herkese dert de veriyor, tasa da veriyor, ama herkesin yüreğinde o derdi kaldıracak bir anahtar var. Sırda kaldıramayacağı yükü Rabbim vermiyor. İşte onu bulabilmek, o sırra ulaşabilmek, o anahtarı elde edebilmek, değil mi Göksel? Mesele bence bu. Bu gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Eyvallah. Selamlar olsun, hürmetler olsun Konya'ma. Şimdi ne diyoruz? Para mı diyeceğiz biraz da? Biz böyle arkadaşlarla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz 2 saat, 3 saat falan. Sonra kalkarken diyoruz ya, her şeyi konuştuk, parayı konuşmadık. Bazı arkadaşlarımız diyor ki kardeşim, para konuşmamız lazım. Biz para konuşmuyoruz, 3-4 saat konuşup. Şimdi haberleri sunsun git, para konuşma, olur mu? Olmaz. Para da konuşmak lazım. Altın piyasalarında sert rüzgarlar esiyor. Altına olanlar korkmayın, sakin olun. Hafta yaklaşık %4 değer kaybeden altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Küresel piyasalarda gözler hem ABD, İran hattındaki gerilime hem de yükselen enflasyon baskısına çevrildi.
3: Altın fiyatları yatay seyirde haftaya başladı.
7: Orta Doğu'da artan tansiyon, enerji fiyatlarındaki yükseliş, dünya ekonomisinde enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi.
3: İsrail gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yine bu hafta özellikle Amerika-İran arasındaki gerilimlere odaklandık. Yine petrol fiyatlarındaki yükselişler altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını yine etkiler.
7: Özellikle Basra Körfezi'ndeki enerji altyapılarına yönelik saldırılar piyasaları tedirgin etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesisinde hedef alındığı iddiaları jeopolitik riskleri daha da artırdı.
9: Jeopolitik riskler, enflasyon riskleri altını desteklemeye devam ediyor. Altın haftaya yatay seyirde başladı. Gram altın piyasalarda 6.685 liradan satılıyor.
3: Geçen haftaki kapanışların aynısı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.545 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 6.685 lira seviyesinde şu an itibariyle.
7: Öte yandan gümüş fiyatlarında da gerilim görüldü.
3: Geçen hafta gümüş tarafında çok sert hareketler vardı. Zirveyi de gördük, dibi de gördük. 120 civarında bir getiri sağlamıştı ama yine aynı haftanın son işlem gününde bu getiriyi geri aldı. Şu anda uluslararası piyasalarda 76 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var. 111 lira seviyesinde gram gümüş fiyatı var. Burada 74 dolar seviyesi destek, gram tarafı 110 lira seviyesi destek. Yine hızlı bir toparlanma olabilir yılın ikinci yarısında.
7: Borsa İstanbul'da ise hareketlilik yaşandı.
3: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.120 puan seviyesinde. %2 civarında satışlar devam ediyor, kar satışları. Ama buraları bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Çünkü bu yıl sonuna kadar borsa tarafında 16 bin puan, devamında 20 bin puan seviyesine kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.
6: işsiz sayısında düşüşe devam, istihdamın artmasına devam inşallah. Türkiye'de işsizlik oranı 2026'nın ilk çeyreğinde 2025'in son çeyreğine göre 0,1 puanlık azalışla %8,2 oldu. İşsiz sayısı bu dönemde 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranı %15,2 oldu denilmiş haberde sayın seyirciler. Güzel düşsün. Genç işsizliği daha çok, daha hızlı düşsün. Dileğimiz, amacımız, duamız bu yönde. İşsizlik düşsün. Özellikle de gençlerimiz, işsiz gençlerimizin iş bulması kolaylaşsın. Üniversite mezunu. Adam gelmiş 22-23 yaşına, üniversiteden mezun olmuş, işsiz. Yazık. Ailesinin yanında kalırken utanıyor, sıkılıyor. Artık belli bir yaştan sonra öyle olur yani. Kadın erkek fark etmez bu. Şimdi hanımefendiler biraz daha belki hani baba evinde, ana evinde kalabilir ama erkek öyle olmuyor. Zor oluyor, daha çok göze batıyor. Tartışmalar falan, normal şeyler bunlar yani. Özgüveni kırılıyor, ondan sonra çevreye karşı olan inancı yerlerde oluyor falan. Dolayısıyla gençler üniversiteden mezun olabildik, yani olduktan sonra hemen iş bulabilecekleri ne olur üniversiteler okusunlar, bölümler okusunlar, uğraşlar göstersinler. Okumak için okumayın gençler, güzel kardeşlerim. Evet, peki şimdi şöyle, bu işsizlik meselesi önemli bir mesele ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bunu. 552-157-0707'ye mesajlarınızı gönderin. Ben Ülke TV'de yoluma devam ediyorum. Ara vermeden 11'e kadar yoluma devam ediyorum ama Kanal 7 ile biliyorsunuz hafta içi her gün 7-7.45 arasında birlikte oluyoruz. Ülke TV, Kanal 7 birlikte başlıyoruz. 7.45'te Kanal 7 ile vedalaşıyoruz. Şu anda da vedalaşmamız lazım. Yarın. Yine Allah nasip ederse Kanal 7 ekranlarında Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere huzurlarınızda olacağız. Bizler Ülke TV'de devam ederken Kanal 7'den izleyen izleyicilerimize hoşça kalın diyoruz.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Barcelona Teknik Direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Dünya Kupası'na katılacak İran milli futbol takımı kamp için Antalya'ya geldi.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7. Reklam.

0: evlilik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,58, euro 53,08, gram altın 6.657, çeyrek altın 10.960 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz günü 14.029 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri, Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürücüler, iyi yolculuklar.
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Reklam.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
16: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek. I got a good good
4: feeling. I got a good good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bir reklam.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Reklam.

0: İstanbul trafiğinde yoğunluk resmi tatilin etkisiyle %11 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar yoğun. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğun akıcı. Diğer noktalarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bakan Işıkhan, işsizlik 2012'den bu yana en düşük seviyede dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini ifade etti. Kartlı ödemeler Nisan'da 2,6 trilyon liraya yaklaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Vakıfbank Vinov sunar.
4: Leasing, firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Burası Radyo 7.
5: Radyo 7. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Reklam.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
9: iyi gelecek. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet... paylaşmanın yol arkadaşıdır.
12: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
11: İnsan Vakfı.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
14: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
15: Bambim var benim.
14: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Reklam.

Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

0: çok pratik.
1: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 24, Edirne 20, Bursa 28, İzmir parçalı bulutlu 27, Muğla 25, Afyonkarahisar 22, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 27, Hatay 25, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 20, Konya 23, Sivas 17, Düzce 24, Samsun sağanak yağışlı 17, Trabzon 24 derece, Erzurum sağanak yağışlı 15, Kars 12, Van 14, Diyarbakır 24, Mardin 21, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Burası Radyo 7.
5: Radyo 7.
6: Reklam.
7: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bir reklam.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Reklam.

0: Senin derdin hiç bitmiyor dünya.
1: Hiç bitmiyor.
0: Vallahi de öyle. Dünyanın derdi biter mi? Merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Bu salı sabahında İstanbul Merkez Stüdyomuzda mikrofon başında yerimi aldım. Öyle güzel şarkılar, türküler seçtim ki ve listeye dahil ettim. Bir bir sıralayacağım sizler için. Tam bir müzik ziyafeti olacak. 11'e kadar yanınızdayım.

Fundar Erdoğan dinlettiği meselin peşine hemen bir Hakkı Yalçın şarkısı. Çok güzel şarkıları vardır Hakkı Yalçın'ın. Hatta bir değil iki tanesini listeye aldım. İlkini Hakan Altun'dan dinleteceğim. Hemen peşine de Muazzez Ersoy'dan gelecek.

Bugünkü listeye sizlerin de önereceği bir şarkı ya da türkü var mı diye soracağım. Hatta sordum bile. Programa katılabilirsiniz. Bence bugünkü repertuara dahil olmalı dediğiniz bir şarkı ya da türkü var mı? Instagram Radyo 7 sayfasını bekliyorum. Oradan yazabilirsiniz bize. Instagram Radyo 7 sayfasına gelin. En son benim fotoğrafım paylaşıldı. Erkan Koç yayında diye paylaşılan o görselin altına bugünkü programda duymak istediğiniz bir şarkıyı ya da türküyü yazabilirsiniz dostlar. Hadi gelin. Bugünkü repertuarın bir ucundan da siz tutun. Instagram Radyo 7 sayfası. Bekleniyorsunuz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Reklam.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

sabrın ne kadar güzel olduğunu ve mükafatlarından bazılarını anlattığı o güzeli eserlerden biriydi. İsmail Altunsaray seslendirdi. Radyo 7 burası ve radyolarını yeni açanlar. Hoş geldiniz efendim Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosuna.

Denizli yöremize ait sevilen bu türküyle Emel Taşçıoğlu'nu dinlediniz değerli dinleyenler. Her tarz müziğin en iyilerini bu programda duyuyorsunuz. Şimdi özgün müzikten iki eser listeyi aldım. Onlardan ilki de Ahmet Kaya yorumuyla gelecek. Ben iyi müzik dinlerim. Ben tarz ayrımı yapmam. Kaliteli müzik dinlerim diyenlerin programında Radyo 7'de Erkanlı Çok Canlı'dasınız.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

İlk saatimizin son eseri de gelsin. Fatih Kısaparmak'tan dinleteceğim ve önümüzde daha 60 dakikalık bir süre olacak ve bu süreye de sığdıracağım harika şarkılar, türküler olacak değerli dostlar. Listeye sizlerden de önerilen eserlerden alıyorum, haberiniz olsun. Biraz benim seçtiklerim, biraz da sizin seçtikleriniz, çok güzel bir liste oluyor. Ben de yayına katılmak isterim, benim de önereceğim bir eser var diyorsanız Radyo 7 Instagram hesabına hemen gelebilirsiniz. Instagram'da Radyo 7 sayfasına gelin. Benim bir fotoğrafım paylaşıldı Erkan Koç yayında denerek, işte onun altına siz de yazabilirsiniz.

0: yaptığın iyi ki.
1: Hem geçmişten günümüze unutamadığımız altın şarkılar, hem en yeniler. Hepsi bir arada. Müziğin doğru adresinde Radyo 7'de sizlerle. Şimdi iki tane yeni şarkılardan ama çok güzel eserler sizlerle paylaşacağım. İlkini Baha ve Tantaşçı beraber söyleyecekler. Unuttum diyecekler. Hemen ardından Sinan Özen.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın bu bölümünde sanat müziğinden iki şarkıyı listeye dahil ettim. Özellikle siyah beyaz filmlerin olduğu dönemleri bizlere anımsatacak. Türk sineması klasiklerindendir bu şarkı. Sözler Türkan Şoray'a ait. Buruk Acı.

Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Çok güzel bir şarkıydı. Aynı lezzette, aynı güzellikte bir şarkı daha bağlayacağım ve ardından tarzımızı değiştireceğiz. Ama değişmeyen tek şey, Radyo 7'de, bu programda Erkan'la çok canlıda kaliteli müzik.

Bugünkü repertuara sizler de katkıda bulunun demiştim dinleyicilerimize. Ve Ebru Gündeş'ten bir şarkı mutlaka olsun denerek yazanlar görüyorum. Pekala, siz istediniz. Biz de bu şarkısını listeye aldık. Buyurun.

Salı günleri bu programda çok müzik az muhabbet oluyor ve tam bir müzik ziyafeti yaşıyorsunuz. Şarkıları, türküleri sıralıyorum. Bir eser bitmeden diğeri başlıyor. Hadi bir şarkı daha dinleteyim, ardından türküler diyeceğiz.

Türkülere geçelim. Türkülere de büyük bir ustayla geçiş yapacağız sevgili dostlar. Sizden gelenler arasında oldukça fazla Neşet Ertaş isteği gördüm. O halde daha fazla bekletmeyeyim. Neşet Usta'nın o çok sevilen türküsü Gönül Dağı sahibinin sesinden geliyor.

Sabahın bu saatlerine yakışacak çok güzel bir türkü daha dinleteceğim sevgili dostlar. Ardından çok kısa reklam aramız var. Reklamların sonrasında hem programın son bölümüne gireceğiz hem de tarzımızı değiştireceğiz. Haberiniz ola. Gelsin türkümüz bakalım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda doğa.
4: Temizlik doğasında var.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.

Programda sizlerle paylaşacağım son iki şarkı ve son iki şarkıdan ilki Kibariye yorumuyla gelecek sevgili dostlar. Bugünkü programı da artık bitirme zamanı. Ben Erkan Koç. Elimden geldiğince bu sabaha özel güzel bir repertuar hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Size ve sevdiklerinize hayırlı, huzurlu, güzel ve sağlıklı bir salı günü diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: müzik doğasında var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Vakıfbank sunar.
8: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Bu kadar haksızlık olur mu diye insan bazen yaşadığı şeyi anlatamıyor ya, içinde böyle sessizce olan efendim duyguları da haksızlık olur mu diye kendi kendine düşünüyor. Kendisine de kıyamıyor. Gerçi çoğu zaman sevdiklerimiz karşısında kıyıyoruz ama neyse. Efendim Edalı Saatler başladı. Burası Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız. Programımız başladı güzel şarkılar eşliğinde. Hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Öyle bir yere yazdım ki diyor, ne zaman geçse adın böyle içimden bir şey yeniden böyle sızlıyor ya, hatırlıyor. Bazı isnanlar böyle hayatımızdan geçen insan unutulmuyor. Hani sesi gitse de hissi kalır diyoruz ya, uzakta olsa da. Yok olmuyor. İşte bunları anlatan en keyifli şarkılardan biriydi. Bir taraf seni yazdım derken diğer tarafta alışmaya çalışıyor işte.

en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluştururken sizler de programı buyurun. Bugün 19 Mayıs. Umut dolu. Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Özellikle okullarda böyle törenler var değil mi? Çocuklar hali hazırda tören yapıyor. Aileler de yanlarında ve onun dışında şöyle hayata, müziğe, muhabbete ve aynı frekansta buluşmanın güzelliğine ortak olmak isteyenler. Sizler de oradasınız değil mi? Süpersiniz.

Bu arada sizler de programa dahil oluyorsunuz değil mi? Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizleri dinliyorsanız, tavsiye üzerine gelen dinleyenlerimiz de var, onları da biliyorum. 0507-977-0101 an itibariyle efendim Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlarınızı gönderebildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafın altına mesajlarınızı iletin, sevdiklerinizi şöyle bir selamlayalım. Yollarda olanlar direksiyon başında 0101 an itibariyle

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Birlikteliğimiz devam ediyor. Harika mesajlar da geliyor bu arada. Bulunduğunuz yerleri ve isimlerinizi yazarak da iletiniz. Çorum'da Yalçın Bey var. Ah, kedisini göndermiş o bana. Ne yapıyorsunuz efendim? 19 Mayıs'ı kutluyorlar. Bütün Türkiye'de kutlu olsun demiş Yalçın Başdemirci. Eksik olmasınlar. Sivas Zara'da kim var? Çok sevdiği kızı için güller. Ay. Kübra Okçu. Harika vallahi çiçeklerinizde.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,57, avro 53,08, gram altın 6664, çeyrek altın 10.973 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.029 puandan yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Garaj Oto Ekspertiz.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
0: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
11: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ay ne güzel ekmekler pişiyor valla. Oh harika görünüyor. Ekmek pişirirken bizleri dinlediğini söylemiş ama ismine bakayım. Ha Senem Hanım. Bütün sevdiklerine şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii. Ay kaktüsler çiçek mi açtı? Valla harika. Uşak'ta Gülcan Hanım var. Sizi çok seviyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de seviyorum sizi. Kızçelerimle kahvaltı yapacağız. Oh ne güzel. Tabii resmi tatil. Efendim çoğu insan evinde evlatlarıyla beraber şöyle oh, aile sofraları kuruldu. Afiyet olsun size. Volkan Bartınlı İstanbul'da selamlar göndermişler. Çalışırken bizleri dinliyorlar. Yer altından selamlar der. Sıradaki şarkıyı da bütün gurbetçilere istiyoruz demiş. Hummalı bir çalışma, kolaylıklar diliyorum size.

Radyodaki birlikteliğimiz devam ederken benim şarkımı çalar mısın Edirne'de Özlem çok sevdiği eşi için istiyor. Yaşama sebebim Cem için istiyorum demiş sıradaki şarkı. Gelsin tabii, onu çok sevdiğini de iletmiş. Duyuyorsa ben gönderiyorum. Yollarda bizleri dinleyen var. Hollanda'da İbrahim var. İbrahim Bey, sıradaki şarkıyı Bursa Orhan Gazi'de bulunan ailesi. Aileniz dinliyor mu İbrahim Beyciğim? Dünyanın en güzel kadını sevgili Esma Durak için şarkı istiyorum diyen Nihat'ın Esma'sı. Duydunuz mu?

ay ay ay, dert bende, derman sende. Eda Hanımcığım selamlar da bizden. E tabi öyle. İnanın sesiniz enerji veriyor demiş. Vallahi eksik olmayın. Hayattaki tek önceliği Murat. Onun için şarkı rica ediyor. Bir de çok seviyor. Bir de Murat Bey duyuyor mu? Duyuyor musunuz? Vallahi ben yayınlıyorum.

0: Nasıl bir dua? Artık dua mı diyorum yani, ne diyoruz? Kimileri bunun sonunda amin diyor, kimileri de yani duygularım en güzel tercüman diyor, değil mi? Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken özlediklerimiz arasındaydı. Ay, kiminin böyle çocukluk şarkısı, kiminin gençlik şarkısı. Vallahi dinlerdik. Ben dinlerdim, birazdan hatırlıyorum.
1: Karlı dağlar kara bulut içinde.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden tam 107 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı yurt genelinde ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgesindeki istikrarsızlığa rağmen bir istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, küresel savaş ve krizlerin ardından ülkenin eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı ekonomik sorunların yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan, savaşın derinleştirdiği sosyal krizlere karşı geçici önlemler yerine uzun vadeli adımlar atılması çağrısında bulundu. İstanbul merkezli operasyonda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, zanlıların adreslerinde arama yaparken dijital materyallere de el konuldu. İçişleri Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatlarında görev yapan 19 mülki idare amirinin 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildiğini duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan karar doğrultusunda mesleki kıdem ve başarı kriterlerini karşılayan isimlerin terfileri onaylandı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs firmalarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı. Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihleri arasında fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılığa karşı sahada olacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Afrika'da yayılan ve yüzden fazla can alan Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etti. Demokratik Kongo ve Uganda'da tırmanan salgında henüz onaylı bir aşı bulunmaması uluslararası kamuoyunda endişeleri artırıyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 29, Ordu 19, Erzincan 18, Hakkari 17 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türk Hava Yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak. İstanbul, kongre turizminde son 10 yılın en iyi küresel derecesine ulaştı. ABD en kırılgan durumdaki ülkelerin denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını duyurdu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: bile sen.
1: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7. Zehra Hanım iş yerindeyiz der. Özbek ablalarıyla beraber çok severek dinliyorlarmış bizi. Güzel dileklerini de iletmişler. Eksik olmasınlar. Yine iyi yayınlar dilekleriyle Sema Hanım var. 13 yaşından beri dinliyorum sizi der. 37 yaşındayım hala dinliyorum. Teknoloji çağında kaybetmediğimiz tek şey radyo demiş. Evet, iyi ki radyolar var değil mi? İyi ki varsınız demiş, eksik olmasınlar. Eşi için bir şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Elbette öyle, bazen yolda arkadaş, evde ses, bazen insan için anlayan tek şey oluyor değil mi radyolar? Onca yeniliğin içinde kaybolmayan o sıcaklık. İyi ki varız bizler de. Sizler.

Ay Ethem Bey o kadar güzel söylemiş ki, Ethem Bey diyor ki sizinle beraber çalışmak daha kolay, daha keyifli. Bunu bilimsel olarak kanıtladım kendime diyor. Süper. Bizimle beraber hızlı oluyor değil mi? İşleriniz de kolaylaşıyor. Harikasınız. Ve 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bütün kendini genç hissedenler herkesin kutluyorum demiş. Var olsun. İki tellide Hüseyin Teke var. Bizimle beraber olan. Almanya'dan selamlar gönderen keser işçileri için şarkı isteyen Sevinç Hanım, size de gelsin.

aşkla ziyan ettim diyor. Bence taçlandırmıştır. Ama yani biraz hüzünlü geçmiş değil mi? O yüzden ziyan olarak görebiliyor. Bugün evlilik yıl dönümümüz diyen, Kocaeli'den selamlar gönderen Rabia Hanım var. Eşi Cahit Özer'e şarkı istiyor. Yayınlar mısın? Yayınlarım tabii ki. Daha nice güzel seneleriniz olsun beraber geçireceğiniz. Tatil günü sabahı güneşli bir Mersin. Oh ne güzel, çiçekler, radyolar hepsi beraber, eşiyle beraber dinliyor. Şahin Şerbetçi için yayınlayacağız. Mersin'den Serpil Hanım, yayınlayalım tabii.

Hayal kırıklığı, hüsran, güvensizlik hepsini barındırıyor içinde. Sensizlik imkansız. Hiç de belli olmuyor değil mi? Aslında böyle aniden durduğunuzda ya da özellikle beklemiyorsunuz karşınıza çıktığında, evet işte bu o dediğiniz şarkıdaki gibi aslında aşk sana benzer, iyi ki olmamış dediklerimiz olmuyor mu hayatımızda? Sonrası için de bir şükür sebebi gerekiyor. İşte biraz insanların sabırlı olması lazım, ümidini kaybetmesi değil, öyle düşünüyorum. Selamlar Eda'cığım. Salı sallansın, gülüşü güzel. Çok teşekkürler. Hatay Kozkalesi'nde bizlerle beraber olan Melek Azime. Ve kekik toplayan bir ekip var. Onlar için şarkı rica ediyor.

0: lazımsın.
1: Bu güzel şarkı da aslında armağan etmem lazım ama Rafet Örüman dedi ki önce ben söyleyeyim sonra sen devamını getir. Elbette öyle. Şöyle uzaklarda olduğunuz, hasretini çektiğiniz, sen yanımda ol dediğiniz varsa ki var, onlara gelsin.

0: Alı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
6: Akbank. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı

0: ne güzel anlattı. Hünkâr mı sandın?
1: Hünkâr.
0: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7. Eda Hanım, efendim, Hatay Antakya'da Balcı Temizlik Firması bizleri dinliyor. Fatma Hanım göndermiş. Fatma Elmacıoğlu, düzeltiyorum. Samsun'da Halim Köseoğlu var, saygılar göndermiş. Saygı bizden, emeğinize sağlık der. Çok da keyifli dinleyenlerimiz arasında, sağ olsunlar.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Hani insan düşünmeden edemiyor, yalancı ayrılık olur mu diye, belki de oluyor. Hani bazı insanlar böyle hayatınızdan çıksa bile içinizden bir türlü çıkmıyor ya. Ayrılıklar aslında her zaman diyeyim ben, gitmek değil. Böyle kırgınlıktan oluyor, gururdan uzak duruluyor ama kalp hala aynı yerde oluyor. İşte o yüzden insan bazen düşünüyor, yalancı ayrılık olur mu diye. Oluyormuş. Gizli kalan duygular bazen en gerçek olanlardır Eda Hanım. Sıradaki şarkı Tek Gerçeğim Yusuf'a gelsin diyen Deniz'deki dinleyicimiz, gelsin tabii, gönderelim ona da.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7 ve tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam edecek gün boyu Radyo 7'de. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik ama aması var. Niye? Çünkü yarın yine aynı saatte görüşeceğiz, olur mu? Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam.

0: Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi 2. sırada tamamladı. Takımın en golcüsü Talişka olurken Marco Asensio asist kralı oldu. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Şalai, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz ilk 8'de kalmak dedi. Premier Lig'de şampiyonluk yolundaki Arsenal hata yapmadı, Burnley'i 1-0'la geçti.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Hedefimiz ilk 8'de kalmak.

0: endeksi kapanışı 14.029 puandan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri, Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Fiat Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden tam 107 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini açıkladı. Bakan Gürlek, Adana merkezli yürütülen bu büyük soruşturmanın arkasında çok ciddi bir mali takibin yer aldığını vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mogan Gölü'ne atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ceza kesti. Özel çevre koruma bölgesini kirlettiği tespit edilen belediyeye 1 milyon 678 bin lira idari para cezası uygulandı. Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde artan su seviyesi ve taşkın riski nedeniyle acil önlem çalışmaları başlatıldı. Ekipler, nehir kenarında olası su baskınlarını engellemek amacıyla stratejik noktalarda set ve bent oluşturuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, küresel Sumut filosunda arızalanan Family isimli teknenin kurtarıldığını açıkladı. Açık denizde mahsur kalan tekne, sahil güvenlik unsurları tarafından güvenli şekilde Adrasan koyuna intikal ettirildi. İsrail ordusu, Lübnan'la sağlanan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki 12 belde için yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Yerel halka yönelik tahliye uyarıları yapılırken, bölgede gerilimin ve ateşkes ihlallerinin tırmanmasından endişe ediliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde tırmanan Ebola salgınında can kaybı 118'e yükseldi. Sağlık yetkilileri bölgede yayılımı durdurmak için karantina önlemlerini artırırken uluslararası yardım çağrıları sürüyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 29, Ordu 19, Erzincan 18, Hakkari 17 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türk Hava Yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak. İstanbul, kongre turizminde son 10 yılın en iyi küresel derecesine ulaştı. ABD, en kırılgan durumdaki ülkelerin denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını duyurdu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde açık. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
1: Arvento yol durumu.

0: Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında...

0: biz.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
6: Var var hepsi dokuda var.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Pekala sevgili dostlar, hazır mıyız? Radyo dinlemek güzeldir, iyidir, hoştur, candır. Tadını da bilen bilir. İşte o bilenlerle bir aradayız. Kiminiz yolda, kiminiz evde, kiminiz iş yerinde. 19 Mayıs 2026 günlerden salı, saat 14.11. Adım Talha Bora Öge, namım Gölge. Hoş geldiniz.

yapamazsınız başka radyoda. Aramayın, buldunuz doğru yeri. Ama her başarı Allah'ın yardımına bakar. Bu nedenle dua ederek başlar, dua ederek bitiririm programı. Hadi yapalım başlangıç duamızı. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Şimdi duyanlar duymayanlara haber salsın.

Ben yine adetim bir diğerini bozmayayım. Böyle programda vazgeçmediğim, tekrar ettiğim şeyler vardır. Hemen programın başında yine söyleyeyim. Eğer bulunduğun mekan, bulunduğun ortam müsaitse gel radyonun sesini aç, gümbür gümbür dinle.

0: Gölge ile bu arada aramıza yeni katılanlar olabilir. Dinlediğin bu program bu harika radyoda günde iki kere. Tabii.
1: Bir bakarsın geriye. Vay. Kimler iz bırakmış?
0: Gündüz 14.16, gece 24.02.

0: Peki. Gölgeniz size yine bir kamyon arkası yazısı tavsiye etsin mi? Bir yere not et. En azından beynine. Hadi.
1: Akıp gider yıllar, bir bakarsın geriye. Kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş.
0: Bak evlat. Akmayan çeşmenin testisi dolmaz. Ne kadar delikanlı olursan ol, düşersen dostun kalmaz. Efendim, tekrar edeyim. Peki. Akmayan çeşmenin testisi dolmaz. Ne kadar delikanlı olursan ol, düşersen dostun kalmaz.

ama alışmaman gereken bir şey var. O da yanlış insanlar. Yani ara ara hayatındakileri elekten geçireceksin. Üste kalan dostla derman.

gittin. Harikulade bir şarkı. Ya bazen böyle bir ortama gidiyorum. Ortamda beni tanıştırıyorlar. Zaman zaman anlatıyorum ama bunu daha önce anlattım mı bilmiyorum. Şimdi ortamda bir tanesi diyor ki ben tanımıyorum, ilk kez duydum. Eyvallah, memnun oldum diyorum. Yani bir dost tanıştırıyor bizi. İşte Talha Boraöge, Radyo 7'de gölge derler diyor. Ben de hemen genelde ben tanımıyorum diyenlere derim ki yani radyo dinlemeyen bilmez. Yani ve benim için gerçekten sorun değil tanımıyor oluşunuz derim. Onu da rahatlatmak için, benim de böyle bir derdim olmadığını anlatmak için. Fakat bir süre sonra aa der, hatırladım falan der. Konuştukça kasmasının gereksiz olduğunu anlar. Ya kardeşim, beni tanı diye bir derdim yok benim ya. Hatta bu hakikaten çok da böyle rahatımı kaçıran bir şey. Çok şükür ki o kadar dozunda bir tanınırlığım var ki. Karımla, çoluğum, çocuğumla geziyorum, yemek yiyorum. Arada böyle tek tük sevenimiz çıkıyor, fotoğraf çekiliyoruz, kısa muhabbet ediyoruz ama hayatımı olumsuz etkileyecek düzeyde değil. Rabbime şükrediyorum. Onun için kasmaya gerek yok.

İnsan doymayı kolay kolay bilmez. Hakikaten açgözlü bir tarafı var. Elimdekinin kıymetini anca gidince anlar. Mesela en çok kıymetini bilmemiz gereken şey ne biliyor musun? Rutin. Yani her gün sabah sağlıklı uyanabilmek. Yanında sevdiklerin, evinde uzatmışsın ayağını. Şöyle dinlenebiliyorsun. Bunun üstüne hırslar, tamahlar biniyor ve insan evinde o sakin durabildiği halin aslında ne kadar kıymetli olduğunu unutuyor.

gerek sahnede, gerekse radyoda beni dinleyenlerin dinleyiş şekli, niyeti kişiden kişiye çok değişiyor. Kimi ne diyor lan bu diye dinliyor, geçmiş olsun. Kimi de dinledikçe huzur buluyor, dinledikçe diyor ki bak bugün bir şey öğrendim, ne mutlu. Ne der? Hikmet ehli anlayana ne der? İnsan nasihat ile düzelmezse musibetle düzelir.

Çok sevdiğim bir Ferdi Tayfur şarkısı var. Tanıyanlar bilir beni. Bizim Sokaklar. Çok severim. Başka bir yorumdan dinleteceğim. Çünkü birazdan Ferdi Tayfur'dan başka bir şarkı dinleteceğim için. Bizim sokaklara gitmişken, geçmişe gitmişken insan şunu düşünmeden edemiyor. İnsanın bir geçmişte bırakamadıkları vardır. Bir de bırakması gerekenler vardır. Zaman insana şunu hatırlatır. Şöyle bir nostalji yaptığında, dönüp geriye baktığında kim anmaya layıktır, kim hayırla anmaya layıktır, kim unutmaya layıktır. Anlarsın bunu. Ha, anlamak istemeyene ne desem boş. Öyle mi?

0: Öyle diyor.
1: Bir teyze dikiş yapıyordu. Sordum. Teyze, dikkatimi çekti. Sen çok az konuşuyorsun. Teyze der ki böyle diyene, evlat, cümle kurmak yıkık, yırtık bir gömleği dikmeye benzer. Düğümü içten atsan tene, dıştan atsan göze batır.
0: Allah Allah.
1: Ya hakikaten konuşmak, konuşarak ekmeğini kazanmak çok kolay zannedilen ama aslında çok zor bir iş. Bunu şikayet için söylemiyorum. Bir tespit. Kolay tarafları var mı? Var. Ama her türden, her yaştan insanın dinlediği bir ortamda konuşmak zor ve selam.

Yakar seni. Kim yakar seni? Maalesef en yakıcısı ne biliyor musun? Herkes seni vurabilir de güvendiğinin vurması başkadır. Bu nedenle çok insanla arkadaşlık yapabilirsin. Fakat seni satmayacak olan ancak dostun olabilir. Diyor ya, işi bilen. Eğer dostun satmazsa düşmanın sana ulaşamaz.

0: bilmedin.
1: Tam 32 yıldır radyo programcısıyım. Ama şu an beni tanıyan, daha yeni tanıyan, ilk kez dinleyen biri var mı acaba? Ben ilk kez duydum kardeşim, sesini de adını da öyle karıştırırken denk geldi. Bu aslında çok güzeldir, biliyor musun? Bu rastgelelikler var ya, ben çok severim. Hani mesela rastgele bir fotoğrafını çekerler, poz verdiğin fotoğraflardan daha güzel çıkar. Ne bileyim, böyle kıyıda köşede böyle bir uyuverirsin, hani şekerleme derler ya, uykunun en tatlısıdır. Ha? Hatırla, böyle plansız hadi gidelim dediğin böyle seyahatler olur. Hanımına dersin hadi hazırlan, hadi gidiyoruz gibi. Böyle daha bir keyifli olur. Bu hani kendiliğinden demeyeyim de, çünkü her şey Allah'ın izniyledir. Yaprak dahi ondan izinsiz kıpırdamaz. Bu böyle daha önceden kendince planlamadığın şak diye olan şeyler vardır, güzeldir. Bu nedenle bugün tam da bu bahsettiğim gibi bir tanışıklıksa bu, muhtemelen radyonun hafızasına kaydedeceksin bizi. Ben olsam öyle yapardım. Çünkü bir süre sonra o arabaya bir daha bineceksin. Belki bir daha dinlemek istersin, kim bilir. Evet, Radyo 7 burası. Talha Bora Öge ben, gündüz gece bu radyodayım. Hem de koskoca 22 yıldır.

0: Kara Öge.
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

Bazıları zanneder ki sonsuz kredisi var. Ya ne yaparsa yapsın affedilir. Haksızlıkları sineye çekilir. Özürleri hep kabul edilir. Böyle zanneder. Fakat unutmamalı. İnsanların sizden bıktığı, usandığı, gerçek yüzünüzü görüp uyandığı ve bıçağın kemiğe dayandığı bir an geliverir. İşte o an insanların gözünde bir hiç oluverirsiniz.

yüreğimde bıraktığın boşluğu. Kimseyi alamadım senden sonra ben. Yokluğunda düştüm bir sarhoşluğa. Hiç ayık olamadım.

Başladığımız şiiri devam ettirelim. Zannetme başka birini buldum, sanma yokluğumda huzurla doldum. Ne bir kalbe girdim ne aşık oldum, bir gönül çalamadım senden sonra ben. Her gün ağlamakta yaşlı gözlerim, unutmadım seni hala özlerim. Kahırla inlerim, dertle sızlarım, mutluluğu bulamadım senden sonra ben. Ağlamak, sızlamak, yanmak kâr etmez. Seneler geçse de bu sevda bitmez. Hayalin gözümün önünden gitmez. Hiç sensiz kalamadım senden sonra ben.

çile kervanında katar olmuşum. Ölmeden mezara yatar olmuşum. Bitip tükenmişim, beter olmuşum. Gülememişim senden sonra ben.

Evet, mesajlarınız var. Diyor ki Zeliha Kalan hanımefendi, Talha Bey'in bahsettiği bizim radyo hesabımıza göndermiş. O nedenle böyle bir mesaj. Talha Bey diye başlıyor. Talha Bey'in bahsettiği ilk defa dinleyen var mı acaba dediği kişi benim demiş. Denk geldim diyor. Eyvallah. Ve Nilüfer Karabacak hanımefendi, biz de diyor rastgele ilk defa dinledik. Eşimle yolculuk sırasında Trabzon'dan Ömer ve Nilüfer çifti bahsettiğim sözlerden bir tanesini küpe yaptıklarından bahsetmiş. Eyvallah. Hoş geldiniz aramıza.

0: Ya bu nasıl bir türküdür ya? Bu ne güzel bir türküdür kardeşim ya.
1: Ben susayım.
0: Ve rahmetli Müslüm Baba, bu nasıl bir okumak ya? Canımıza okudun ya.
1: Vallahi. Aman aman aman, ben yaralandım.
0: Allah Allah. Şimdi burada mezar geçiyor. Şimdi dinleteceğim türküde de beni ağlatır bu türkü. Kişinin mezarını kendi kasmasından bahsedince bir şey söyleyeceğim. Kimseyi küçümsememek lazım. Çünkü vakti geldiği zaman mezar dediğim bir çukurda, en yüksekte dursan da çukura gömülüyorsun.

Bu türküyü dinletmeden önce dedim ya, beni ağlatan bir türküdür diye. Beni ağlatan türkü deyince de aklıma bir başka türkü daha geldi. Onu dinleyelim şimdi canlı canlı. Ama diyeyim ki, bak dostum, herkesin seni iyi bilmesine gerek yok. Ki bilmezler zaten. Sen önüne doğrunu al, arkana da vicdanını, yürü. Ha, peşinden gelmeyecekler. Bekleme zaten. Ne kadar iyi niyetli olursa mı o kadar çok severler diye de düşünme. Sevmezler zaten. Sen önüne doğrunu

Vallahi uzun yıllardır kaçırmadan dinleyenler farkındadırlar. Bugün program ben kendime yapıyorum, size değil. Ben kendi keyfimdeyim.

0: Olmaya devam edeceğim. Şimdi bir reklam aramız var. Sonrasında da anlatacaklarım devam edecek inşallah.
1: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
2: Gölge sizlerle.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 26-30. kilometreleri, Aydın Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri, Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
6: Reklam.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
9: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Fiat Garaj Auto
10: Expertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyoruz.

zaman. Pekala, mesajlarınıza yine bakacağım. En azından şöyle birkaç tane, hepsini okuyamasam da. Sevgili dostlar, Burdur'dan Sait kardeşimiz, konsere bekliyoruz diyor. Eyvallah, davet edildiğimiz her yere geliyoruz. Mersin'den Zeynel, Erdemli'den, Ankara'dan Leyla Erdoğan, selamlar. Manisa'dan Mehmet Gönül ve şöyle birkaç tane de Instagram'dan bakalım. Harikulade bir eser dinlemeden. Evet, çarşamba mı? Evet, çarşamba günü. Ha, ne demiş? Betülüm'ün babası Coşkun'a armağan ediyorum. Kim diyor bunu? Melek Aydın, eyvallah. Bir başka kişi, Rukiye Hanım, çocuklarımın babası Antalya E-Tipi cezaevinde yatıyormuş. Ona sevgilerini iletiyor, orada dinliyormuş, eyvallah. 11 yıldır dinliyorum diyen Ahmet Bey, Kocaeli'den, Gölcük'ten, selamlar hepinize. Ve işte bu eseri de bizi dinlemekte kalmayıp dinletenlere de armağan edelim.

Şimdi sıradaki şarkı Yalanlar diyecek. Önüne ne diyeyim biliyor musunuz? İnsan bir gün gözü açılır ve zamanını boşa harcadığı insanları izlemeye başlar. Emek verdiklerini, el uzattıklarını, sarıldıklarını, kucakladıklarını, taşıdıklarını, yaralarını sardıklarını, yüreklerinin sesi olduklarını ve sonuçta insanı oynayan yalancıları.

bazen kendini Allah Allah bunu ben nasıl yaptım ya? Ya ben böyle davranmazdım dediği bir noktada bulur kendini. Bunu gönül ehli şöyle izah eder. Senin kalbin ne kadar iyi olursa olsun sevgili dostum, bir gün ya da eninde sonunda insanlara onların size davrandığı gibi davranmak zorunda kaldığınız bir an geliyor. Yani suç sende değil, karşıdaki seni o davranışa sürükledi. Yani davranıştan ziyade o her kimse ondan kurtulduğunda artık sana yakışmayanı yapmamış olacaksın.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Programın en önemli sözlerini programın en sonuna sakladım. Son 10 dakika programın son bölümü dua ederek her zamanki sözlerimle çok kıymetli huzurlarınızdan ayrılacağım. Peki o çok önemli mesele ne? Evet, 19 Mayıs 2026 Salı. Talha Bora Öge, namı diğer gölgenin programındasınız. Öyle bir dönemdeyiz ki bu içinde bulunduğumuz hafta, mesela bugün Zilhicce'nin ikinci günü. Sevgili dostlar, diyeceksiniz ki Zilhicce neden önemli? Efendim, buyuruluyor ki Ramazan-ı Şerif'ten sonra en kutlu, en kıymetli günler. Zilhicce'nin ilk 10 günü. 10. gün zaten mübarek Kurban Bayramı. Bu günler yaptığın iyilikte, yaptığın duada misliyle karşılık buluyor. Bol bol Allah'ı anmak, bol bol Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak gereken zaman dilimindeyiz. Sonra gölge hatırlatmadın, demedin demeyin. Ben hepimiz adına hidayetimizin artması, şükrümüzün artması için tüm kalbimle Rabbime dua ediyorum. Müslümanım diyen herkesin mutlaka namazla buluşması için dua ediyorum. Aşkla, şevkle. Peki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'de buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te. O tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Elde bir bugün var. Ne yap et? Anı yaşa. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik unutulmaz eski bir şarkıyla, ama eskimeyen bir şarkıyla, yüreğimle, eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yazılı mesaj paylaştı. Mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini belirtti. Yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak dedi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bu arada sürücüler dikkat, zemin kayması sonucu zarar gören Ahlat-Malazgirt karayolu ulaşıma kapatıldı. Sumut filosunda arızalanan tekneyi sahil güvenlik kurtardı. İçişleri Bakanı Çiftçi, küresel Sumut filosunda arızalanan Family isimli teknenin sahil güvenlik unsurlarınca güvenli şekilde Adrasan koyuna intikal ettirildiği açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışına 14.029 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.57, euro 52.99. Gram altın 6.648 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.32 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Yenibosna Şirinevler yönünde sağ şeritte araç yangını var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölge yoğun. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde ise İSKİ çalışması var. Trafiğe kapalı bu nokta. Alternatif güzergahların tercih edilmesi önemli. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
2: Arvento yoldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa yarın Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın taraftarı da Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın görevinden ayrıldı. Şenol Güneş'e kapıların kapandığı Beşiktaş'ta Arda Turan ismi öne çıkıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ekibimizin geniş kadrosunu açıkladı. 35 kişiyi davet eden Montella'nın seçim yaparken sadece saha içi değil, saha dışındaki etkileri de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

0: yanında var. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: yayındayız.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: iyisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
7: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Kombi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Anladım ki senin yüreğin taş, Rabbim yüreği taşlaşmışlardan bizleri hep ama hep her zaman uzak eylesin sevgili can bağları. Öyle ya, birbirini seven, böyle değer verdiğini bilen, bildiren kişiler kıymetlerini biliyorsa birbirlerinin daha ne olsun? Hayatın en güzel, en önemli aşaması, en zorunu başarmış oluyorlar zaten. Nurettin Leşber'le devam ediyoruz Radyo 7'de. İçimdeki Ateş.

Bağımsızlık meşalesini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ve şöyle güzel bir şarkıyla daha devam edelim.

0: yalan.
1: Sevgi deyince bir kere yalan yanında olmamalı. Sevgi bambaşka, güzel ve özel. Yani yüreğini vermeli insan. Öyle gönülden yüreğini veremiyorsa zaten geçmişler olsun. Aslında her konuda öyle olmalı.

verdiğiniz söze, verdiğiniz kadar alacağınız bu dünyadan, yani ektiğimiz kadar biçeceğimiz ama sadece yürekten verdiğimiz kadar. Evet, o yüzden ne eksik ne fazla, sadece hak ettiğimiz kadar. O yüzden yüreğini vermeli insan. Her

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışına 14.029 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.57, euro 52.99. Gram altın 6.648 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112.32 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: EFT Türk Lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
3: Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler.

0: Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
6: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de nebuliye devam ediyor.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?

dedirtmesin. Sevginin sonu her zaman için güzel olsun. Çünkü sevgi nereye koyarsanız koyun, nereye yerleştirirseniz yerleştirin, oraya muhakkak güzellik, iyilik, mutluluk, hoşluk getirecektir. Bir zariflik, bir zarafet getirecektir efendim. Ve şöyle bir Davut Güloğlu'yla devam edelim. Radyo 7'mizde Aşkın Yayını Ebru'yla.

kalbini ona açtın, yalnızım dedin, ben varım dedi. Canım acıyor dedin, sabır dedi. Ne zamana kadar dedin, bana güven dedi. Sev beni dedin, sonsuzluk kadar dedi. Dünya bana dar dedin, üzülmen beyhude dedi.

Evet, sevdiğinizden ayrı geçen her gün, her saat. Evet, gerçekten yani yok sayılabilir. Öylesine yoğun duygulardır. Öyle güzel duygular yaşayanlara da Rabbim baki kılsın inşallah diyelim ve bambaşka bir güzel şarkıya daha geçelim Radyo 7'de. Sevenler, sevilenler.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Reklam.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İlk defle paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065
9: Umran Oto Ekspertiz.
15: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
17: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
18: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
19: Bir reklam.
20: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bayram tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Soykırımcı İsrail abluk altındaki Gazze'ye umut taşıyan küresel Sumut filosuna saldırılarını sürdürdü. Toplam 42 tekneye el koyarak 347 aktivisti kaçırdı. Alıkonulan vicdan yolcularından 75'i Türk vatandaşı. Siyonist korsanlar yola devam eden 8 tekneden ikisine de ateş açtı. Kızılırmak ve derelerde su seviyesi arttı. Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi. Bazı yerleşim yerleri boşaltıldı, okullar tatil edildi. Tabanca ve tüfek ruhsatı için gerekli sağlık raporlarına yeni düzenleme geliyor. Doktorlar kontrol sırasında bir dizi ayrıntıya bakacak. Yönetmeliğe göre bazı psikolojik sorunları olanlara tedavi görüp iyileşmiş olsalar bile silah ruhsatı için olumlu sağlık raporu verilmeyecek. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleriyle tetiklenen El Niño hava olayının Temmuz ayında görülme ihtimali %80'i aştı. Uzmanlar palm yağı, pirinç ve kakao gibi temel ürünlerde üretim krizine bağlı fiyat artışları konusunda uyarılarda bulunuyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gümüş son dönemdeki sert yükselişle yatırımcıların ilgisini daha fazla çekerken küresel bankalarda gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Altın fiyatlarında baskı sürerken gözler Fed ve küresel piyasalara çevrildi. Bazı uzmanlar kısa vadede düşüş riskinin devam ettiğini öngörüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik açıklamasını yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri, Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Kale Kilit. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
10: Ara hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Bir reklam.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Reklam.
20: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

uzaklaşmak gerekir sevgili Can Bağları. Ne için? Yakınlaşmak için. Bazen de hatırlamak gerekir. Hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir. Açılmak, ferahlamak için. Bazen anmak gerekir, anılmak için. Bazen de susmak gerekir. Ne için? Duymak için. Aşk olan.

Ah be cancağızım, mevsimler geliyor geçiyor, yazlar kışlar değil mi? Yaz geçmiş, kış geçmiş. Kaç kış hem de kaç yaz. Can eskimiş, ruh eskimiş. Akıp giden zaman ömrün evet bahanesiymiş. Uzun uzun yaşamak değil, doya doya yaşamak en güzeliymiş. Aşk alan.

herkesi sev ama pek azına güven. Seni sevmeyenlerin karşısına kin ile değil, keskin zekan ile çık. Hakiki bir dostun olursa onun hayatını kendi hayatın gibi savun ve unutma. Sevmek ölmekle başlar. Aşk ola.

Efendim, kalbimin tek sahibine ve İrem Derici'yi dinledik. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru'lu'da. Şimdi artık sizler de dahil olmak istersiniz programa. O zaman evet, 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sizler de artık mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hadi gönderin gelsin, ben de bol bol okuyayım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri! Sakin olalım! Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Biz.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
7: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
10: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
11: Nazarlar değmesin.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
16: Bir reklam.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: Reklam.
19: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
0: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Aman öyle etme, bulma dünyası. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor ve şimdi artık mesajlarınızı okuma vaktidir. Şöyle yerine ulaştıralım. Bakalım ilk mesajımız sevgili Oya. Selam olsun Adana'ya, selamlarını iletiyor Adana'daki sevdiklerine. Özellikle Erkin Koray'dan bir şarkı gönderiyorum. 0507 977 0101'den sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Şöyle gördüğüm kadarıyla Emin Bey Serkan Bey'e armağan ediyor ve Hasan Bey'e ve Hakan Bey'e armağan ediyor. İyi çalışmalar, kolay gelsin efendim, beraberce çalışıyoruz demişler. Hayırlı vazifeler diliyorum. Selçuk Balcı'dan bir eser demişler ki ben de hemen hazırladım. Beni düşünmedin mi o güzel yorumunu, hemen şöyle dinletelim istiyorum. Gördüğüm kadarıyla sevgili Ela ve Şeyma için armağan ediyor sıradaki eseri. Selam olsun, sevgiler, saygılar ve Selçuk Balcı Radyo 7'de.

Buradan sevgili Esra, Rabbim herkesi sevincini de üzüntüsünü de gönül rahatlığıyla paylaşabileceği insanlara denk getirsin. Amin. Kendini harap etmeden anlaşılmak ne büyük nimettir kim bilir demiş. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun sevgili Esra'm. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir nimet. Selam olsun Düzce'den Belgin. Yine aldım çayımı elime. Oturdum sevdiğimin hayalini karşıma aldım. Radyo 7'deyim. Bir şarkı da bana gelsin mi demiş Fener Hanım. Emrah ve Belgin için. Gelsin efendim ne demek. Hemen gönderiyorum. Hatta ve hatta Antalya'dan bir dinleyicimize de bu güzel şarkıyı şöyle bir armağan edelim. Canı çok sıkılmış çünkü. İnşallah ferahlık verir.

Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065 Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 107 yıl önce Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla yanan bağımsızlık ateşi zaferi getirdi. O zafer tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Anıtkabir'de başlayan kutlamalar yurt genelinde devam etti. Soykırımcı İsrail abluka altındaki Gazze'ye umut taşıyan küresel Sumut filosuna saldırılarını sürdürdü. Toplam 42 tekneye el koyarak 347 aktivisti kaçırdı. Alıkonulan vicdan yolcularından 75'i Türk vatandaşı. Siyonist korsanlar yola devam eden 8 tekneden ikisine de ateş açtı. Arızalanan Family teknesindeki 17 aktivistin yardımına ise Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti. Türkiye'den ve dünyadan İsrail'in haydutluğuna tepkiler yükseldi. Yıllardır faili meçhul olan bir cinayet daha aydınlatıldı. Cinayetin düğümünü bu kez vicdan azabıyla gelen kabuslar çözdü. Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen yaşlı çiftin katili torunları çıktı. Bayrama sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında hareketlilik arttı. En çok ilgi görenler büyükbaş hayvanlar. Daha şimdiden yarısı satıldı. Kurban bayramı yaklaşırken aileler de tatil planları yapmaya başladı. Bu yolculukta çoğu aile artık araç kiralamayı tercih ediyor. Sebebi ise hem uygun hem de konforlu yolculuk.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa yarın Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın taraftarı da Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'la başkan Serdal Adalı'yla görüşen teknik direktör Sergen Yalçın görevinden ayrıldı. Şenol Güneş'e kapıların kapandığı Beşiktaş'ta Arda Turan ismi öne çıkıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ekibimizin geniş kadrosunu açıkladı. 35 kişiyi davet eden Montella'nın seçim yaparken sadece saha içi değil, saha dışındaki etkileri de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışına 14.029 puan seviyesinden yaptı. Amerikan doları 45.57, euro 52.99. Gram altın 6.648 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112,32 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Oto Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 20-26 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 18, İstanbul 22, İzmir 26, Antalya 23, Kastamonu 20, Erzurum 18 ve Diyarbakır 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %40 seviyesinde. TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ'nin çalışması var sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Avrupa'ya geçişler akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğun trafik söz konusu.
5: Arvento yol durumu.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında

0: bir toptan birini kazanma şansı.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese... Mugi...

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

İçimde ölen biri var, içimizde ne kadar çok ölü var aslında. Hep bu geliyor aklıma bu şarkıyı dinleyince. Şimdi devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale Ebru'de Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Merhaba, ben Hanım demiş Sultan Gazi'den Coşkun Şekerli. Sizin için hemen gönderiyorum bu güzel düeti. Sizleri seviyoruz demiş. Rabbim layık kılsın, çok teşekkürler efendim. Ve Antalya'dan Ahmet, o da sıradaki güzel eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor.

Üzülmeyesin ey can. Bugün de varlığını hiçe sayanlar gün gelecek, gün gelir ya da öyle diyelim, gölgeni bile arayacaklar, tırım tırım arayacaklar aşk olan.

Yaşar özellikle Çağatay Bey ve tüm sevdikleri için ve onun kıymetlisine armağan ediyoruz. Ve hemen Ebru Yaşar'dan sonra Emin Bey'in istemiş olduğu ve birçoğunuzun da sevdiği İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Çileli başımı seçtim şöyle bir yanık yanık dinleyelim İbrahim Erkal'ın o güzel yorumunu. Bununla birlikte bakalım. Erzurum'dan selamlar sevgiler, Serap ben öncelikle sizi severek dinliyorum demiş. Allah'a emanet olun güzel insan siz de efendim, çok teşekkür ediyorum. Erzurum'uza sevgiler saygılar.

Ah o çileli başlarımızda neler neler görüyor, neler neler yaşıyor değil mi? Efendim devam ediyoruz ve Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru Lide. Şimdi sırayı Orhan Gencebay alacak ve Orhan Gencebay'ın bu güzel eserini de Almira, sevgili Almira, senin için ve tüm sevdiklerin için hemen gönderiyorum. Ve Denizli'den Elvan, şu an mesaideyiz, bornoz kemeri dikiyoruz demiş. Ablam Gül'den, yeğenim Filiz ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin mesaide olan bütün kardeşlerimize ve size de artı bir kolaylık ve bornoz kemeri dikenlere kolaylıklar diliyorum efendim. Bu güzel şarkıyı armağan ediyorum Orhan Gencebay. Aklım takıldı.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Gümüş son dönemdeki sert yükselişle yatırımcıların ilgisini daha fazla çekerken küresel bankalarda gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Altın fiyatlarında baskı sürerken gözler Fed ve küresel piyasalara çevrildi. Bazı uzmanlar kısa vadede düşüş riskinin devam ettiğini öngörüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik açıklamasını yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
15: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
16: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
17: Migros Yemek.
18: Migros uygulamasında.
19: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: gelecek. Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Burası Radyo 7. Hayata, müzika.

güzel bir şarkıdır. Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebruli'de bu güzelliği beraber dinledik keyiflice. Ve şimdi bambaşka bir güzel esere hemen geçiyoruz. Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbette. Kimine huzur, evet kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine biten ot, kimine açan çiçek, kimine akan su, kimine de dilsiz dal taş. Uyanma vakti geldiğinde hiç fark etmez. Aşk olan.

Sevgili Dolunay, senin için hemen şöyle Mustafa Ceceli'nin bu güzel eserini gönderdim. Dolunay ve tüm sevdikleri için ve sevgili Suna. Suna Hanım'a sevgiler, saygılar. O da Hiray Zerduş'tan bir eser demiş. Ben de en güzellerinden biri, özellikle son günlerdeki Dokunsalar Ağlarımı şöyle bir hazırladım, dinlemeye başladık efendim. Tokat'tan selamlar diyen kardeşimiz, çok sevdiğim sevgili eşim, şu an okul gezisinde olan yakışıklı oğluma armağan etmek istiyorum demiş. Hemen Tokat'ımıza da selamlarımızı iletelim ve Hiray Zerduş'u gönderelim.

Zaten kuş kadar canı var. Ne güzel bir şarkıları Onur Akın ve Nar Çiçeğimi dinledik büyük bir keyifle ve artık huzurlarınızdan ayrılma vakti gelmiş sevgili Can Bağları. Ben hemen iyi günler dilemiş. Teşekkür ediyorum efendim. Tekirdağ Kapaklı'dan Mustafa öğretmen. Can Bağım eşim ile yürüyüş yapıyoruz demiş ve sizi keyifle dinliyoruz. Canım eşim Mihriye armağan ediyorum. Aşk ola cemalimiz nur ola. Sağlıklı günler dilerim. Ne güzel yapıyorsunuz. Hava da hazır güzel. Gerçi bazı bölgelerde yağış hala devam ediyor ama bazı bölgelerde de yine güneş kendi güzelliğini gösterdi. O sıcacık yüzünü gösterdi. Fırsata çevirmek en doğrusu. Bugünlük bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam.

0: Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sevgili dinleyenler, inşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel geçer. En güzel şarkılarla her akşam olduğu gibi bu akşam da Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızda. Hoş geldik.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: Bazı sevgiler bitmiyor, sadece susuyor. İnsan devam ediyor hayatına ama içinde bir yer hep aynı kişiyi bekliyor. Ve bazı bağlar mesafeyle ne yazık ki kopmuyor, öyle değil mi?
1: Burası Radyo.

Bir insan çok kırıldıysa yeniden severken korkuyor, aynı şeyi yaşamamak için kalbini saklıyor ve bazen en çok sevenler ne yazık ki geç toparlanıyor bu hayatta. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

Özlemek bazen bir insanı değil, onun size hissettirdiği huzuru aramaktır ve insan bazı geceler sadece bir nasılsın cümlesine bile hasret kalıyor.

0: göç diyor.
1: Gerçek sevginin kim olduğunu geç anlayanlar. Şimdiki şarkımız kıymeti sonradan bilenlere armağan olsun. Radyo 7'de Derya Bedavacı bizlerle.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler lütfen.

0: Yol notlarınıza ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri, Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

At. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Bazı insanlar dışarıda güçlü görünür ama içinde sessizce dağılır. Kimseyi anlatamaz, kimse de fark etmez. Ve insan bazen en büyük savaşı kendi içinde verir. Burası Radyo 7. Kalbinizden, gönlünüzden, aklınızdan geçen şarkılar an ve an Radyo 7'dedir. Çünkü burası doğru yer.

İnsan bazen nedenini bilmeden yoruluyor, içi daralıyor, kalbi sıkışıyor ama anlatamıyor. Ve bazı geceler insanın kendi sesi bile inanın kendisine ağır geliyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız, Rabbim gücünüze güç katsın. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim, kolaylıklar diliyoruz.

0: Bazı insanlar sadece zamanını değil kalbini de bırakıyor birine ve giderken kendinden eksilmiş gibi hissediyor. Çünkü insan en çok sevdiği yerde kaybediyor kendini. Sizi sevenleri hiçbir zaman üzmeyin, incitmeyin, olur mu?
1: Burası Radyo 7.

Hayat bazen insanı herkesten uzaklaştırıyor. Ne söylenene inanabiliyor, ne de gördüğüne güvenebiliyor insan. Ve insan en çok hayal kırıklıklarından sonra ister istemez değişiyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin Akum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. En güzel şarkılar eşliğinde.

sevincim, her şeyim sendin. Onu da çok görüp aldın elimden. Ümidim, sevincim, her şeyim sendin.

Bazı insanlar çok güçlü görünür ama geceleri yalnız kaldığında içindeki kırgınlıkla baş başa kalır ve insan en çok kimse görmezken dağılır bu hayatta. Şimdiki şarkımızı da hasta olup şifa bekleyen tüm hastalarımıza armağan edelim. Rabbim tez zamanda her birinize acil şifalar versin.

Gerçek sevgi bazen abartılı değil, çaresizdir. İnsan sevdiği kişiyi kaybetmekten korkar. Çünkü bazı insanlar giderse hayat eksik kalır. Radyo 7'yi sevdiklerinize önermeyi unutmayın, olur mu? Bizler sizler için buradayız. En güzel şarkılar sizin yerinize duygularınıza haykırmaya devam ediyor.

0: Ben seni çok büyük sevdim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana.

İnsan bazen derdini anlatsa da anlaşılmıyor. Çünkü bazı duygular yaşanmadan bilinmiyor ne yazık ki. Ve kalp bazen yalnızca hissedene açılıyor. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte özlemle, hasretle sevdiklerinin yolunu bekleyenlere armağan olsun bu güzel şarkı.

Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece, güzel bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Bugün 19 Mayıs, Samsun'u ve Bandırma'yı bugün çok andık. Balıkesir'e, Samsun'a özellikle selam gönderelim ve Bandırma'ya. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli günlerinden biri 19 Mayıs ve tabii ki özgürlük mücadelesinin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Programımız başlıyor, hoş geldiniz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bugün sadece 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı değil, aynı zamanda İstek Bayramı. Günlerden salı olunca salı pazarına tezgahımızı açtık. Seç beğen al. Bu gece şarkılarımızı siz seçeceksiniz. Tabii ki süremiz el verdiğince. 0507-977-0101. Yavaş yavaş söyleyeyim dedim, özellikle 0507-977-0101'e istek şarkılarınızı yazabilir, bize gönderebilirsiniz. Gece boyunca sizin seçtiğiniz şarkıları çalacağız. Bakalım kimleri ve hangi şarkılarını dinlemek istiyorsunuz? Bu gece Radyo 7'nin müzik direktörleri sizlersiniz.

Bugün 19 Mayıs. Dedim ki bugün bayram değil mi? Bayram dedi yöneticiler. E dedim ben tatil yapmayacak mıyım? Gancım sen genç misin dediler. Haklısınız dedim. Bir şey diyemedim. Boynumu büktüm. Radyoya geldim. Şaka bir yana severek geldim. İşimi çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Sizleri de öyle. Mesajlarınız gelmeye başladı. Bu gece ilk mesajımız kimden gelmiş olsun? Muzaffer Akıncı. Hayırlı geceler, bayramımız kutlu olsun. Gençliğimizde yaptığımız törenlerin tadı halen damağımızda. Bizim için Müslüm Gürses Harika Avcı düetini çalar mısınız demiş memnuniyetle. Olmaz artık, şu anda dinlemeye başladığımız şarkı. Hocam selam ve saygılar. Kürşat ben Bursa'dan. Bana da bir şarkı armağan eder misin, kolay gelsin demiş. Etmez miyiz? Yeşil Bursa'mıza selamlarımızı gönderelim ve özellikle Kürşat kardeşimize. Hadi gelin şimdi bu harika düetle devam edelim. Birazdan istek şarkılarınız burada olacak.

Şarkı çok uzun, biraz kırpıyorum, hakkınızı helal edin. Söyleyeceklerim var. Olmayacaksa olmuyor. Fazla zorlamaya, üzülmeye gerek yok. Ben derim ki hiçbir otobüsün ve hiçbir insanın peşinden koşmaya gerek yok. Neden mi? Çünkü 10 dakika sonra yenisi gelir. Çorum'dan selamlar. Canım işim Muhammed Köksal için Sezen Aksu'dan Ben Sende Tutuklu Kaldım isimli şarkıyı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle Muhammed ve Canan için çalacağız güzel bir aşk şarkısı.

İşte hayatımızın bir döneminde bazen bir insanda tutuklu kalıyoruz. Ne hüküm giyiyoruz, ne bizi serbest bırakıyorlar. İkisinin arasında bir yerde acaba halimiz ne olacak diye kara kara düşünüyoruz. Kan abi iyi yayınlar. Sizden güzel bir şarkı istiyorum. Bir tek sana vuruldum. Şarkımızın adı Bir Dünyasın ama ben hemen anladım. Zeynep'ten çok sevdiği Mehmet Şen'e gelsin diyor. Zeynep ve Mehmet Şen için de çalacağız. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Hadi gelin dinleyelim. Bambaşka bir dünyasın benim gözümde. Ben...

Kaan abicim, iyi yayınlar. Ben Eskişehir'den Ebru. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen isimli şarkıyı önce sizlere armağan ediyorum. Sonra kardeşim Hanım Kuzu'ya istiyorum. Teşekkürler demiş. Bu gecede her gece olduğu gibi Ahmet Kaya dinlemek isteyen çok sayıda dinleyicimiz var. Tüm istekleri bu harika şarkıda şimdiden birleştirmiş olalım. Hadi bu güzel şarkıya kulak verelim.

Hani tıpta bir deyim vardır, hasta tedaviye yanıt vermiyor diye. Hayat da böyle. Bazen insan da hiçbir teselliye, söze, avuntuya yanıt vermeyebiliyor. Kendi acısı içinde kıvranmaya devam ediyor. Murat Demirci Afyonkarahisar'dan selamlar. Gecemin tek radyosundan, Radyo 7'den eşim Gülcan için Orhan Gencebay'dan Bilseydim isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Tüm Radyo 7 çalışanlarına da kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Murat kardeşimizin o güzel kalbinden süzülerek bize ulaşan bu harika mesaj için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Senin için çalıyoruz.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene?

Günlerden salı, biliyorsunuz salı geceleri Kaan'la gece ses verdi. Süremiz yettiğince şarkılarımızı siz seçiyorsunuz. Çok güzel mesajlar geliyor. Hepsini okuyamasam da inanın ben bu kadar sevilmeyi beklemiyordum. Aynı şekilde ben de sizleri çok seviyorum. Kullandığınız kelimeler, yazdıklarınız beni ne kadar çok sevdiğinizin göstergesi, eksik olmayın. Kaan abim iyi yayınlar diliyorum. Giresun'dan Soner ben, Volkan Konak'tan Dido adlı şarkıyı eşim Tuğçe'ye, kızım İkra'ya armağan ediyorum. Kendine iyi bak abim, hep seninle izlemiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bakalım, Kahramanmaraş'tan yazıyor bir diğer dinleyicimiz. Sizin için de çalacağız Mehmet Bey, bu güzel şarkı size de armağan olsun.

Mehmet Şahin kardeşimizin mesajına denk geldim. Biraz içim burkuldu. Şöyle yazmış: yine muhteşem yayınlar sunuyorsunuz bizlere. Küçük odamda sizleri dinliyorum. Yalova'da bir şantiyede çalışıyorum. Ailemden uzaktayım. İyi ki varsınız. Ben de canım eşim Hatice'me Onur Akın'dan Seviyorum Seni isimli şarkıyı armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi geceler demiş. Allah kavuştursun diyelim. Zor gerçekten, sevdiklerinden, ailesinden uzakta günleri, ayları geçirmek. Bu zaman zaman mecburi oluyor, bir okul nedeniyle ya da tutuklu oluyorsunuz, hükümlü oluyorsunuz ya da bambaşka nedenlerden dolayı sevdiklerinizden ayrı geçiyor günler, mevsimler. Bu şarkıyı da birbirini özleyen tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Türkiye'nin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı ve salı geceleri istek şarkılarınızı çalan program Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Kocaeli Darıca'dan Serkan, ben sizi hem ambulansta hem de evde keyifle dinliyorum. Sıradaki parçayı eşim Ayşen'e, çocuklarım Ömür ve Onur'a armağan ediyorum diyor. Sağlıkçı kardeşlerimizi de selamlayalım. Paris'ten Ali, eşim Sunam için İbrahim Erkal'dan Ömrüm isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Sizin için de geliyor bu harika şarkı.

Tümüzde üzülen insanların hayatımızda olması ne büyük bir kazanım değil mi? İlla ki eşimiz, sevgilimiz olmak zorunda değil. Ailemiz olabilir, sağlam bir arkadaşlık, hatta onunla ötesinde kardeşlik olabilir değil mi? Üzüntümüzle üzülen, sevincimize daha fazla sevinen, kıskanmayan, kaygılarımızla kaygılanan, hatta bizim için daha iyisini düşündüğü için hatalarımıza engel olmaya çalışan, bizi kontrol etmeye çalışan o değerli insanlar hep var olsun hayatımızda. İyi geceler İzmir'den Sabri, ben eşsiz bir yayın yapıyorsunuz. Eşim için Ebu Yaşar'dan Ben Ne Yangınlar Gördüm isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum benim canım dinleyenlerim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bakalım diğer mesajlara. İskenderun'dan Mustafa, ben oğlum Ümit Güç için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Bu güzel şarkıyı Ümit'e armağan ediyoruz. Adı gibi ümitli olsun.

terk edilen olmak hem de karşı tarafı teselli etmek zorunda kalmak. Ne kadar büyük bir yük değil mi? Sanki bu şarkıda bunu hissettik. Her dinlediğimde aklıma bu gelir. Kambi, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Değerli, sevdiğim insan Alim için M'ler uzatılmış tabii. Papatya falını çalabilir misiniz? Sizden defalarca istekte bulundum. Hiçbirinde çalmadınız. Bu sefer çalarsanız sevinirim demiş. Evet, bu gece nasibiniz varmış. Fransa'dan Sunan'ın isteğini çalıyoruz. Diğer mesajlara da bakalım. Eskişehir'de bizi dinleyen kahraman Bereket oğluna çok sevdiği Funda'sından bir şarkı çalar mısınız demiş. Funda ve kahraman içinde çalalım bu harika şarkıyı.

Geleceğe ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanın ben daha ölmedim diyerek size güven vermesi ne güzel değil mi? Rahmetli babam bana çok söylerdi bunu. Böyle moralim bozuk olduğunda oğlum ne oldu, niye suratın asık, ben daha ölmedim der. Çok anlamazdım o zamanlar ama ilerleyen yıllarda insan daha iyi anlıyor. Birinin size bunu söylemesi ne büyük bir güven tesis etmekmiş meğer değil mi? Hani arkanda ben varım manasında. Tabii insan yalnız olmadığını hissetmek istiyor. Kaan Bey merhabalar, İzmir'den Ayşe ben, ne zamandır yazmadım. Bu gece benim için Neşe Karaböcek'ten Sildim Seni Kalbimden şarkısını çalar mısınız? Sizi severek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Madem uzun zamandır bizden bir şarkı istemediniz, biz de bu şarkıyı hem size hem de Ege'nin incisi İzmir'imize armağan edelim. Neşe Karaböcek söyleyecek bizim için.

Bazı insanlar vardır hayatımızda, dost acı söyler manşetinin arkasına sığınıp olu olmadık yerlerde böyle sert sert konuşurlar. Senin iyiliğini istiyorum derler. Şüpheli bir durum bu. Sizin üzerinizden aslında kendilerine başka bir şey devşirmeye çalışırlar. Onlara karşı dikkatli olmak lazım. Çok sayıda İbrahim Tatlıses isteniyor. Gaziantep'ten Büşra da onlardan biri. Tüm İbrahim Tatlıses isteklerini bu şarkıda birleştirelim dedim ben. Biraz da mesaj okuyalım bakalım. Canım abim yazıyorsunuz ya, içimin yağları eriyor, o kadar mutlu oluyorum. Canım abim, ben Afyon'dan Halil, sıradaki şarkıyı Enes Akbulut kardeşime armağan ediyorum. Bugün doğum günü, doğum günün kutlu olsun kardeşim demiş. Biz de Enes kardeşimizin doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun Enes, iyi ki varsın. Sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz sana. Bu şarkıyı da sana armağan ediyoruz.

Nasip pay demek ya. Nasibimiz neyse, bize düşen pay neyse, onu kabul edip hayatımıza devam edebilmek. Belki de hayat yolculuğunun en önemli noktalarından biri, değil mi? Yaşadık güzel hatıralar, güzel günler. Şimdi yaşamıyor olabiliriz ama yarının ne getireceğini de bilmiyoruz, öyle değil mi? Çok sayıda Ferdi Tayfur isteniyor. Zannediyorum bu şarkıyı tüm Ferdi Tayfur sevenler kabul edecektir. Ercan Aslantaş, sevdiğim kadına Zeynep'e armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı diyor. Canım abim, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Sizleri severek dinliyoruz. Van'dan Maraş'a seyahat eden Halatçı Ahmet ekibine İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı çalar mısınız demiş. Az önce dinlettik sizin için. Kaan kardeşim, Kırıkkale'den Tuğba Kavuncu, her yerde sizi dinliyorum. Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Bu gece onu da dinlettik. Zonguldak'tan Engin Demirtaş, işten çıkıp servise bindik ve yolda sizi dinliyoruz. Bizim için ve tüm madenciler için bir şarkı çalar mısınız? Bizim emekçi kardeşlerimiz. Sağ olun, var olun, sizi çok seviyoruz. Bu şarkıyı size armağan ediyoruz. Oh.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977

İnsan tabii belli bir süre sonra bu noktaya geliyor değil mi? Kaç kez aldatılacaksınız? 1, 2, 3. Herkesin algısı, eşiği farklı değil mi? Belli bir noktadan sonra biraz gaddar oluyoruz ama bu gaddarlık kendi lehimize çok da faydalı oluyor. Sakarya Adapazarı'ndan bizi dinliyor değerli dinleyenlerimiz. Aynur Tanıl, eşi Hayrettin Tanıl, kızı Pelin Tanıl, eşi Semih. Pelin Tanıl dedim de Pelin İrdem, düzelteyim. Ve iki yakışıklı delikanlı da bizi dinliyor. Aras ve Doruk. Bu güzel şarkı onlara da armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kaan Bey, yüreğinize sağlık. Harika program sunuyorsunuz. Keyifle dinliyoruz. Sizi dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş bir dinleyicimiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Güllüsüz bir Kaan'la gece sesler olur mu? Eksik olur. O zaman tamamlayalım. Rüyam.

genel mesajları kontrol ettiğimde şunu görüyorum. Her zamanki gibi emekçilerimiz bizlerle birlikte, öğrencilerimiz bayram nedeniyle ailelerinin yanında, bir kısmı da belki bunu tercih etmedi ya da farklı nedenlerden dolayı bulunduğu şehri terk etmedi. Esnafımız şu an çok aktif, onların mesajlarını görüyorum. Onlardan biri de Malatya'dan Nur Hanım ve Mehmet Atılmış. Terzihaneden sıradaki parçayı bütün Malatyalı hemşehrilerime armağan ediyorum. Malum bayram arası gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Radyo 7 arkadaşımız oluyor. Kimse gelmese de sırdaşımız oluyor. Bütün Radyo 7 dinleyenlerine selamlar, hayırlı geceler. Biz de esnafımızı selamlayalım. Terziler şu anda oldukça yoğun. Kuaförler, berberler, tatlı imalathaneleri. Hepsi çok yoğun değil mi? Hayırlı bereketli işler olsun, Allah kolaylık versin. Bayram da yaklaşıyor, tatlı bir telaş başladı değil mi?

0: Bir hayli mesaj birikti, programın sonuna doğru hızlandıralım. Gaziantep'ten Dilan, şu an sizi dinliyorum. Çok güzel sözlerle bize hitap ediyorsunuz. Rica etsem bizim için Yıldız Silbe'den bir şarkı çalar mısınız? Eşim Mustafa Kutlan'a armağan olsun diyor. Dilan ve Mustafa için de çalacağız bu harika Yıldız Silbe şarkısını. Terme Altunlu Mahallesi'nden Murat Cankurt. Sıradaki eseri Abdurrahman Cankurt ve Ayşe Cankurt için çalar mısınız? Bir de tüm Radyo 7 ailesi dinleyenlere armağan olsun. Teşekkürler demiş, biz teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Zehra yazıyor. Sevdiğini bekleyen herkese armağan olsun. Ben Soner Kayseri'den bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle. Merhaba, sizi severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Sedat'a armağan ediyorum. Bursa'dan selamlar diyor. Balıkesir'de perde dükkanımızda çalışırken sizi dinliyoruz. Her gün kulağımız Radyo 7'de. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi diyor Aybüke. Hem size hem de tüm esnaflarımıza bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.
1: Ben vazgeçmemişken düşün. Olmaz olmaz bir tane.
0: Bizim için de güzel bir şarkı gelir.

uzun zamandır bana gecelerin yargıcı demiyordunuz. Şimdi bir dinleyicimiz yazınca gülümsedim. Hayırlı geceler gecelerin yargıcı Kaan abim. Ben Hatay Belen ilçesinden Eren. Sıradaki parçayı canımdan can olan parçam kızım Hümaşah'a armağan ediyorum. Hümaşah. İlk defa duydum, acaba ne anlama geliyor? Memnuniyetle ona da armağan ediyoruz. Bakalım diğer mesajlarımıza. Aydın Kuşadası'ndan yazıyor. Ben Yücel Bedir. Trabzon'da bizi dinlemekte olan tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bahçecik'te dinliyorlarmış. Hem Karadeniz'e hem de Ege'ye selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim. Gelede'den Medine, canımdan çok sevdiğim aileme armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Biz de size ve ailenize mutluluklar diliyoruz ve Semih Cenk'e kulak veriyoruz. Vur beni.

içindeki duygulara karşılık vermek zorunda değiliz. Ama karşımızdaki insan tüm iyi niyetiyle, kalbiyle bizi seviyorsa, onun sevgisine, bu emeğine karşı bir saygı duymak zorundayız. Ve tatlılıkla belki de onu reddetmeliyiz, kırmadan dökmeden. Ama ne kadar tatlılıkla yaparsak yapalım, karşımızdaki insan belki de ısrar edecektir. Bu da zor bir durum değil mi? Selam Radyo 7, bayramımız kutlu olsun. Kızım Ela için Kayahan'dan bir parça çalar mısınız? Memnuniyetle Allah başlasın deriz bir de. Ben Zeynep, eşim Korhan'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Ankara'dan Ramazan, sıradaki eseri Ay Çöreğim Bir Tanem Cansu'ya armağan ediyorum. Beyler harikasınız, bu işi biliyorsunuz. Hanımların gönlünü alıyorsunuz bu benzetmelerle. Öyleyse size de armağan edelim bu şarkıyı.

Hayat bize güreş öğretmeden dertleri karşımıza çıkardı. O da bizi yerden yere vurup savuruyor, değil mi? Ne yapalım, ama yaşadıkça biz de güreşmeyi öğreniyoruz. Biz de ara sıra dertleri yerden yere vurabiliyoruz az da olsa. Diyarbakır'dan Mesut eşim Kader'le WhatsApp'tan görüntülü konuşup sizi dinlemek çok keyifli. Ne güzel bir yöntem, WhatsApp'tan karşılıklı konuşurken hem Mesut hem de ismi var mı bakıyorum, sevdiği kişi, Kader, eşi Kader, ikisi de aynı anda Radyo 7 dinliyorlar. Çok güzel bir yöntem. Tebrik ediyorum sizi ve tavsiye ediyorum diğer sevdalı kardeşlerimize. Hadi bakalım biraz hızlanalım mesaj konusunda. Kaan abi nasılsın, iyi misin? Danimarka'dan Özcan. Allah sevsin seni ve sevdiklerini. Ya kardeşim, ne güzel sözler bunlar. Beni ne kadar seviyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Gurbetçilere gelsin çalacağım şarkı demiş. Özcan, çok güzel bir dilek. Ben de misliyle sana karşılık veriyorum. Sen de çok mutlu ol kardeşim. Bu güzel şarkı da kalbimizden senin için koptu.

İnsan bir yandan gözyaşı dökerken o gözyaşı döktüğü andaki yalnızlığının farkına varıp her şeyin onunla birlikte üzülmesini istiyor. Yağmurlar gözyaşı döküyor gibi olsun, melekler ağlasın, gökyüzü ağlasın, dağlar taşlar ağlasın. Kendini ağlarken yalnız hissetmesin, yalnız yaşamasın acılarını. Kahramanmaraş'ta bizi dinlemekte olan dinleyicimize bir şarkı armağan ediyor. Şule Hanım ismini yazmayı unutmuş. Olsun, ben bakıyorum yine de bulabilirim diye. Ökkeş Özdemir Gaziantep'ten yazıyor. Canımdan çok sevdiğim şiir gözlü kadınıma armağan ediyorum diyor. Gülcan Uşak'tan yazıyor. Radyo 7 bana çok iyi geldi. Sizin saatiniz geldiğinde serviste oluyorum ve kulaklıkla sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi çevrenize de tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Ben Handan, yıllardır dinliyorum ama ilk defa yazıyorum. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Hepimizin kıyıda köşede bir yerlerinde bir umut kırıntısı vardır diye yazmış. Çok da doğru yazmış. Umudumuzu kaybedince elimizde ne kalır ki? Yaşamanın ne anlamı kalır umutsuz?

0: batmış.
1: Kahramanmaraş'tan Serkan iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Fatma'ya ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın diyoruz biz de. Tokat'tan Dilşat sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum diyor. Eşinin durumu pek iyi değilmiş. Acaba nesi var? Dualarınızı bekleriz demiş. Allah iyilik kolaylık versin kardeşimize. İnşallah iyi olur. Muhammed Kaya Tokat'tan yazıyorum. Çalışırken dinliyorum sizi. Bu güzel yayın için ve sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Antalya'dan Ayşegül eşim Kenan'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. Bakalım diğer mesajlarımıza. Bizi kimler nerelerden dinliyor? Antalya'dan iyi geceler. Buse Fırat ben. Sıradaki parça hayatım olan adam Kadircan Dala gelsin diyor dinleyicimiz. Kaan abim iyi geceler. Çakır gözlüme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Sevgilerle ben Ayşe diyor Almanya'dan. Madem öyle bu şarkı sizin için çalıyor.
2: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

Yapamadığımız çok sayıda mesaj var. Bu bir yandan beni çok mutlu ediyor. Sevginizi, ilginizi görüyorum. Bir yandan da üzülüyorum okuyamadığım için. Hakkınızı helal edin. Sakın bize küsmeyin, olur mu? Nasip meselesi biraz da ilerleyen programlarda yine göndermeye devam edin. İnşallah sizin mesajınız da okunur radyoda. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu yayını gerçekleştirdik ve bir istek gecesiydi. Elimizden geldiğince sizin seçmiş olduğunuz şarkılara yer vermeye çalıştım. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah izin verirse yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ne zamandır okumuyorum. Bugün programa, bu güzel günde nasıl başlayalım? Şöyle başlayalım. Dil ne bilir şekeri şerbet. Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi, bir hazine ki görünmez dibi. Allah cemildir, cemal onun tecellisi, sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. Allah uçurursa kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın?

devam edeceğim şiire. Hoş geldiniz. Talha Bora Öge ben, namı diğer gölge. Gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım. Bir parça huzuru vereyim diye.

Gördüğün göremediğin göz onun, bildiğin bilemediğin öz onun, dediğin diyemediğin söz onun, kelamı dudaktan dilden mi sandın? Allah dilerse azlar çok olur, Allah dilerse varlar yok olur, o dilerse açlar tok olur, tokluğu sen paradan puldan mı sandın?

0: İbrahim duada. Nemrud'un ateşinde ateşler bile gülzar olur türlü esrar işinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı sen İsmail'den mi sandın?
1: Zaten mutlu, zaten mutlu olmadı.
0: Zulmün kucağında Musa'lar doğar. Açılır bahra ahmer küffarı boğar. Sükut edince esbab bıldırcın yer. Yoksa sen Nusret-i Ebabil'den mi sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin, koyunda kaldın. Ya şu dünyayı evlattan maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun gözyaşına. Gün olur tuz bile bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse başına. Eden Allah'tır, eyleyen Allah. Sen kuldan mı sandın? Kuldan mı sandın?

Şiirin son bölümünü de okuyayım. Bugün bu güzel başlangıç daim olsun. Zaten Allah'ın sanatı varlığının akışında. Allah'ın şefkati her ananın bakışında. Onun rahmeti suların akışında. Sen suyu pınardan gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerde. Kapılırsın ne amansız dertlere. Maraz musibet ancak bir perde. Ey kul, sen Ecel-i Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar, rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi ya Rabbi, kurtar beni Allah'ım, kurtar. Ey gönül, sen kurtuluşu amelinden mi sandın be? Ne sandın?

0: düşün, anı yaşa ve gölgeyi dinle. Çok şey değişecek.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Malum anlatacaklarım var. Günde iki programla çok uzun yıllardır Radyo 7'de hep olduğu gibi bugün de anlatacaklarım var. Ama önce duymak istediğiniz bir şarkı burada. Bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere, tavsiye edenlere bir teşekkür armağanım.

Sevgili dostlar, çiçeklerin efendisi güldür, hayvanların efendisi aslandır ve tabii ki şeytanların da bir efendisi var, o da iblistir. Allah muhafaza etsin. Şeytanı dinleyenlerden ki en çok da nefsi dinler insanın, aslında şeytandan daha büyük düşmanı insanın nefsi.

Ya bu çok aslında böyle hareketli bir şarkının son cümlesi, böyle geçiştirmeyelim bunu. Derdi olan yüreğe laf anlatamazsın diyor ya. Bu bana şunu hatırlattı. Bazen bir dostun, bir akraban çok dertlidir. Konuyu biliyor da olabilirsin. Halini görürsün ama konuyu bilmiyor da olabilirsin. Bazen hakikaten çok dertli insana böyle konuşmaktan ziyade yanında olmak, bir omuz vermek. O sessizlik var ya, o cümlelerden, kelimelerden daha iyi olabilir. Sanki üzerine düşünmek lazım. Peki ritme devam edelim o halde. Vay vay. Hani içinizde inceden böyle kederli olan varsa, belki yüreğinin ritmi biraz hızlanır. Belki bizim de böyle desteğimiz olur.

Hani dert keder dedim ya. Fakat bazen öyle biri olur ki söylediği birkaç cümle o derdine derman olmasa da dermana bir yol açar. İşte çırağında dertli gününde der ki ustası çırağı, sen der kalbini böyle camdan yaparsan evlat kıran çok olur. Sen demirden yaparsan kalbini sonu pas olur. Der usta ne yapacağız biz bu kalbi ne yapacağız? Denizden yapacaksın evlat. Giren kaybolsun. Yüzmeyi bilen kurtulsun, bilmeyen boğulsun.

Hadi bugünün kamyon arkası yazısını da söyleyelim. Bu bir kamyon arkası yazısı değil. Bence kamyon arkası yazısı olur diye söylüyorum. Sevginin imtihanı zordur. Yusuf'u babası sevdi diye kuyuya, burada Yusuf'u yazmışlar ama biz saygıdan şöyle dememiz lazım. Hazreti Yusuf'u babası sevdi diye kuyuya, Züleyha sevdi diye zindana attılar.

0: sırtımda taşırken azap yükünü, kaybettim yönümü. Söktüm gönlümden aşkın kökünü. Dallarım filiz vermiyor artık.
1: O günlerin, hadi geri ver o aşk kokulu.
0: Akılla gönül gelmez bir araya.
1: Hadi geri ver.
0: Çoktan razı oldu gelen sıraya. Tuz bastım gönlümdeki yaraya. Yaralarım kabuk tutmuyor artık. Ben insan sandım, kalbi taş çıktı. Yüreğimdeki tahtını elleriyle yıktı. Bu adam artık senin nazından bıktı. Seni sevemiyor artık.

0: iki damla.
1: Pekala, şu an yurt içinde yurt dışında dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, içinizden bazılarının ruh halini buradan söyleyeyim mi? Sizi size anlatayım mı? Hadi. İçinizde bazıları yorgun şu sıralar. Ne bir şeyler anlatacak hali var, ne de sessiz kalmak istiyor. Böyle bir ikilemde. Çünkü insan sessiz kaldığında biraz da kendini dinler. O kendini dinlemek bazısına ağır gelir. Bazılarınız kırgın şu aralar. Çok böyle hissizleşti, sessizleşti. Ve bazılarınız kimseye öyle kolay kolay güvenemiyor. Niye? Güvenini kırdılar çünkü. Yani belki de bazılarınız için gerçekten şu içinde bulundukları hal bitmeyecek gibi geliyor ama ben diyorum ki her gecenin ardından bir sabah gelir.

bizim insanımız derdini, sıkıntısını öyle kolay kolay anlatmaz. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bizim milletimizden bazıları derdini ailesine bile, o birinci derece, o yakın ailesine bile derdini anlatmaz. Bunu niye söylüyorum? Buna rağmen birileri gelip de, biri çıkıp da sana derdini anlattıysa demek ki sen onun için çok kıymetlisin. Yani bunu bil. Bu nedenle çok hassas ol. Çok değerli.

Dinlediğiniz program Gölgesizler'le Radyo 7'de gündüz 14'te ve gece 24'te. Ezberlemesi kolay. Evet, günde iki kere dinleyebiliyorsunuz. Ve programa başlamadan önce programda olduğumu duyuruyorum sosyal medya hesaplarımdan. Mesaj yazanlar var. Birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Evet, Emre Çağlak, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden sevgiler demiş. Teşekkürler. Yayınlarınızda başarılar diliyorum diyen Rıdvan Gürses, çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de işleri kolay olsun inşallah. Samsun'dan Namık selamlar diyor. Süheyla Aydın sevgilerini göndermiş ve Konya'dan Eslem Nur Güven. Yurt içi yurt dışında dinleyen tüm canlara selam, muhabbet, sevgi.

Yapacak hiçbir şey yok. Çok yazık demekten başka. Çünkü düşünceli ve iyi niyetli olmak bazılarının hamurunda yok, mayasında yok. Yani demem o ki bazılarına insanlığı öğretemezsin. Yeri geldiğinde boş vereceksin. Yeri geldiğinde gülüp geçeceksin.

0: Talha Bora Öge.
1: Namı Diğer Gölge yayında.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Evet, insan bir gün anlar ki yaptığı fedakarlıklardan değil, gördüğü vefasızlıktan yorulurmuş. Ve insan beklediği yerden değil, hiç beklemediği yerden vurulurmuş.

Evet, sıradanlıktan ve basitlikten uzak durmayı herkes ister. O halde tüm kırgınlıklardan arta kalan bir damla umuda bir kötülük düşürmesinler diye. Sefan da cefan da kendine diye. Alıp yüreğini kuytu bir köşede edebinle oturmanın şu zamandaki adıdır yalnızlık.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Radyo 7'de buluşuyoruz çok uzun yıllardır bu saatlerde ve bugün şöyle dua edeyim: Rabbim önümüze hayırlı kapılar çıkarsın, bizi bize bırakmasın, hem yollarımız hayra çıksın hem de her yeni bir başlangıç bize güzellikler getirsin. Amin. Sevgili dostlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine buluşacağız. O ana kadar unutmayın: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayın. Hepimize huzurlanlar, gölgenizden şimdilik eyvallah.